Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek.

Cash Cash Money Talks ve bir hadi konuları kısa kes. Manifest, manifest, manifest. Öpüyoruz kızarın manifest. Bize cash, cash, cash, cash, cash, money talk ve bir hadi konuları kısa kes. Devlet FM 93.0

0: Evrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek FM.
1: Devrek FM 93.0.

0: neden lazım?
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.900 99 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Tam 93.0.

0: reklamlar. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 18 88 İbrahim Bey 0546 979 80 96
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle.
2: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30 Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
1: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
4: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
1: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
4: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
1: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
4: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
1: Bugün arayın, yarın değil.
4: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
1: Telefon 0532 621 5807.
4: 0545 792 86 69.
2: Aman dikkat.
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
0: Recep Odabaş.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
4: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf,

0: fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Mutfaklar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.
1: Gülen Pet Shop.
2: Sevgi dolu her pat için özenle seçilmiş ürünler.
3: Devrek FM
0: 93.0 Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.900 99 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek Efendim.

reklamlar. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 0541 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.

0: değil. Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama oyuncak kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar,

0: kitledir.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 57 57.
3: Güven Lokantası Erdemir Kart. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
4: Boyada sanat ilkesiyle.
3: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
4: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 7169.
4: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
3: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
2: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
3: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
2: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
3: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
2: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
3: Bugün arayın, yarın değil.
2: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
3: Telefon 0532 621 5807.
2: 0545 792 86 69.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
4: Recep Odabaş.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres: Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
4: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
4: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
4: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 6645. Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trend Yol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
0: Devrek FM
5: 93.0 Devrek FM.

0: bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşlüğü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bütün hafızlarınız.
1: Sonuç nokta sıfır devre kefa.

0: gider gelirim.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarında Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Sayın Vedat Gündoğan ve başkanlığındaki heyet, yayıncılık sektörünün geleceğini değerlendirmek üzere RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret etti. Görüşmede radyo ve televizyon kuruluşlarının içerik üretim süreçlerini dijitalleştirecek yeni nesil içerik ve otomasyon platformu tanıtıldı. Toplantıda ayrıca yayıncılıkta milli dijital altyapının güçlendirilmesi ve RATEM ile RTÜK arasındaki işbirliğinin arttırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ÖSYM tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı sonrası yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit anında güçlü yanıt alacaktır dedi. Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Reklamlar. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45. Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş.

0: Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuz. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarında Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Sayın Vedat Gündoğan ve başkanlığındaki heyet, yayıncılık sektörünün geleceğini değerlendirmek üzere RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret etti. Görüşmede radyo ve televizyon kuruluşlarının içerik üretim süreçlerini dijitalleştirecek yeni nesil içerik ve otomasyon platformu tanıtıldı. Toplantıda ayrıca yayıncılıkta milli dijital altyapının güçlendirilmesi ve RATEM ile RTÜK arasındaki işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ÖSYM tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı sonrası yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit anında güçlü yanıt alacaktır dedi. Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer, Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı

0: Mustafa Çiftçi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarında Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Sayın Vedat Gündoğan ve başkanlığındaki heyet, yayıncılık sektörünün geleceğini değerlendirmek üzere RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret etti. Görüşmede radyo ve televizyon kuruluşlarının içerik üretim süreçlerini dijitalleştirecek yeni nesil içerik ve otomasyon platformu tanıtıldı. Toplantıda ayrıca yayıncılıkta milli dijital altyapının güçlendirilmesi ve RATEM ile RTÜK arasındaki işbirliğinin arttırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ÖSYM tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı sonrası yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit anında güçlü yanıt alacaktır dedi. Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarında Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Sayın Vedat Gündoğan ve başkanlığındaki heyet, yayıncılık sektörünün geleceğini değerlendirmek üzere RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret etti. Görüşmede radyo ve televizyon kuruluşlarının içerik üretim süreçlerini dijitalleştirecek yeni nesil içerik ve otomasyon platformu tanıtıldı. Toplantıda ayrıca yayıncılıkta milli dijital altyapının güçlendirilmesi ve RATEM ile RTÜK arasındaki işbirliğinin arttırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ÖSYM tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı sonrası yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit anında güçlü yanıt alacaktır dedi.

0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarında Türkiye'nin

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
2: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
1: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
2: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
1: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
2: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
1: Bugün arayın, yarın değil.
2: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
1: Telefon 0532 621 5807.
2: 0545 792 86 69. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filios Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.

0: değil. Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama oyuncak kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Help at için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81

Al Buzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı üzeri.

0: Çakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32, 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
3: www.radyodevrek.com.tr.
4: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
5: Tıkla haberdar ol.
3: www.radyodevrek.com.tr.
4: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
5: Tıkla sen de dinle.
3: www.radyodevrek.com.tr.
4: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
3: www.radyodevrek.com.tr.
4: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
3: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
4: Bitmedi.
5: Bitmedi.
3: İster cep telefonu, ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
4: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
6: Siz istediniz, biz de yaptık.
5: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
6: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
6: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
7: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
8: Bu programa bayılıyorum.
7: Emine ile 4 mevsim

Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sesimin ulaştığı herkesi her yere şu anda beni nereden dinliyorsanız. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Takvim yapraklarımız 2 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Yani Temmuz ayı da geldi değil mi? Fatma demiş ki, Emine demiş, sabah sabah demiş, valla bahçe sularken seni dinliyorum demiş. Valla demiş, hortumu saldım demiş. Sebzelere demiş, valla işi gücü bıraktım, oynamaya başladım demiş. İşte budur demiş. Sinop'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Rabbim kolaylıklar versin, hele bu havada değil mi, bu sıcak havada. Aman dikkat edin. Kavurucu sıcaklarda kapıdaymış, bilginiz olsun. Tansiyon hastası olanlar kesinlikle çıkmasın dışarı. Vallahi yanıyor, yanıyor. Yaz gelmeyecek, gelmeyecek dedik. Vallahi yaz geldi, tam geldi yani. O zaman ne yapalım? 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Ben de sabah sabah uyanmak istiyorum, kendime güne hazırlanmak istiyorum diyorsanız, buyurun gelin dört mevsim Emine ile sizi güne hazırlayalım. Ondan sonra 16-18'de Nergiz'e teslim edelim değil mi size? Nergiz'ime de, Dizci'ye de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum buradan. Ramazan Çelik'le başladık. Ramazan Çelik'le devam edeceğiz. Varsa istekleriniz, mesajlarınız tabii ki Ankara oyun havaları, Karadeniz. Pop istiyorsanız pop da, ama sakın sakın arabesk istemeyin. Arabesk saati yapmıyorum, bilginiz olsun. Çünkü hep mesajlarınız o yönde geliyor ama ben arabesk çalmıyorum. Sizi güne uyandırıyorum, güne hazırlıyorum. Varsa en güzel şarkılarınız, istekleriniz gönderin gelsin. Ben de bu şarkıyı sevdiklerime armağan etmek istiyorum diyorsanız, haydin o zaman 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin. Tabii ki kader mahkumlarımızı unutmuyoruz. Onlara da gitsin en güzel şarkılarımız ve alkışlarımız. Rabbim tez vakitte sevdiklerine kavuştursun diyelim. Bire bismillah diyerek başlıyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

0: günler, günaydınlar diyoruz. Şöyle gelen mesajlarımıza bir bakalım. Şu anda Seda beni dinliyor. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Günaydın Emine, nasılsın? Ben de dinliyorum. Mümkünse Hasan Yılmaz'dan Ankara'ya selam olsun şarkısını dinletirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Seda'ya da. Ankaralı Yasin istemişti dün benden. Ağaç oldum ben, onu da aldım listeye. Ankaralı Coşkun, Ankara'nın bağları istenmişti. Dün onu da çalamamıştık. Bugün sözümüzü tutalım. Değil mi? Dünkü çalamadıklarımızı bugün de aldık listeye. Ve sevgili teknisyenimiz Polat Bey de bizi dinliyor şu anda. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum ona da. Bana 3 tane şarkı önerdi. Onları göndereceğim. Hem de yeni yeni. Sizin de varsa gündemde yeni olan şarkılarınız, istekleriniz, ilk defa ben de Devrek FM'de sizden dinlemek istiyorum diyorsanız yeni şarkılar gönderin gelsin. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şu anda Kırdar ailesi de beni dinliyorlarmış. Fındık bahçesinde fındık ışkını alıyorlarmış 15 kişi. O 15 kişinin adını da yazaydın ya bana. Kolaylıklar versin Rabbim vallahi bu sıcakta. Ne yapalım o zaman? Hasan Yılmaz'la devam edelim. Onun akabinde Emre Karaduman gelecek. Onun akabinde Mahsun Kırmızı Gün, Ömer, Faruk Bostan ve Pauna'nın Candan Sevmeli şarkısı gelecek. Biliyorsunuz Mahsun Kırmızıgül yeni bir şarkı çıkardı. Benim için üzülme. Belgen'den dinlediğimiz o muhteşem şarkıyı Belgen'i de rahmetle anıyoruz. Rabbim mekanını cennet etsin. Mahsun Kırmızıgül o kadar güzel yorumlamış ki. Ben de sizinle ilk defa dinleyeceğim bu şarkıyı. Dediğim gibi varsa sizin de yeni şarkılar keşfettiyseniz gönderin gelsin. İlkler her zaman nerede çalınır?
1: 93.0 Devrek FM.
0: Haydi o zaman gelsin istekleriniz, mesajlarınız.

0: yine yarım kaldı.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

saate doğru giderken şöyle mesajları hiç bekletmeyelim, hemen okuyalım. Köfteci Selami, Selami Arbuzlu gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin diyor. Günaydın diyor. Yanıyor çay cuma diyor. Vallahi Türkiye yanıyor. Selami Bey. Rabbim kolaylık versin. Size de bol bereketli günler getirsin inşallah. Kazançlar getirsin. Nergize, sana bana gelsin iyi güzel bir parça istiyorum. Herkese sağlıklı yaşamlar diliyorum demiş. Amin inşallah diyelim. O zaman ne yapalım? İbrahim Tatlıses'ten iki tane göndereceğim. Nergize de üç tane şahane şarkı göndereceğim. Nergiz şu anda beni duymuyor herhalde. Nerede bilmiyorum. Nergiz neredesin? Nergiz'i bulun getirin bana. Nergiz bugün kayıp. İlk mesajı her zaman Nergiz atardı bana. Bugün Nergiz nereler? Bulun getirin Nergiz. Rızcı'ya da Çaycımama'da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Selami Bey'e ve tüm çalışma arkadaşlarına, elemanlarına, müşterilerine selamlar, sevgiler olsun. Rabbim bol kazançlar versin inşallah diyoruz. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Güneşli bir İstanbul sabahından günaydınlar Emine Hanım. Kolay gelsin, ben Hakan. Hasan Yılmaz'dan intizar. Düzelir mi be kanka şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkürler ederim demiş. Vallahi bilmiyorum Hakan. İnşallah düzelir diyelim. Düzelir be kanka. Düzeli niye düzelmiyorum? Düzelmeyecek hiçbir şey yoktur. Rabbim sağlık versin. Önce sağlık sonra para. Ben her zaman diyorum ki sağlık olmayınca paranın da bir anlamı olmuyor değil mi? Rabbim herkese uzun ömürlü, sağlıklı ömürler versin. O zaman ne yapalım? Mahsun Kırmızıgül'ün Benim İçin Üzülme şarkısı tüm dinleyicilerime gitsin. Selamı Bey'e ve çalışanlarına, müşterilerine gitsin. Tüm beni dinleyenlere gitsin. Benim için üzülme desin. Onun akabinde Pao yeni bir şarkı çıkartmış. Candan Sevmeli. Vallahi muhteşem okumuş. Biliyorsunuz bu şarkıyı Gökhan Güney'den çok dinlemiştik biz. Yani varsa diyorum yeni şarkılarınız gönderin gelsin. Gündeme yeni düşen bomba şarkılarınızı bekliyorum ama hareketli. Formatıma uyarsa çalacağım. Bilginiz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetimizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556-41-93
1: 556-57-57
2: Güven Lokantası Erdemir Kart.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
4: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
5: Nova Pide Börek Salonu.
6: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
5: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
6: Telefon 0501 737 67.
0: Reklamları dinlediniz.

çok şahane şarkılar çıktı vallahi gündeme. Biz her zaman ne diyoruz? Devlet her zaman ilkler Devrik FM'de 93.0'da yaşanır. Gönderin gelsin. Hatta Alişan'ın Kadere Bak şarkısı da yeni çıkmıştı. Hatta onu da ilk defa bizde dinlemiştiniz. Onu çalacağım. Emrah'ın şarkısı vardı Melekler. Onu çalacağım. Sinan Özen sildi. Varsa sizin de istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Zeynep demiş ki abla benim bugün evlilik yıl dönümüm 23 yıl oldu demiş, maşallah diyelim. Rabbim bir ömür boyu mutlu etsin inşallah çocuklarınla eşinle seni. Sen Sinan Özen'i seversin, Ferdi Baba'yı da seversin. Sinan Özen'den çaldığım için Ferdi Baba'dan bir tane şarkı göndereceğim size. Rabbim sevginize daim etsin inşallah. Vallahi size gıptayla bakıyorum. Rabbim nazardan korusun sizi. Rabbim bir ömür boyu sizi hiçbir zaman ayırmasın diyelim. O zaman ne diyelim? Alişan, Kadere Bak desin. Emrah, Melekler. Onun akabinde Sinan Özen, sonrası ben buradayım.

Saatlerimizi 11:22 yaptık. Yavaş yavaş vedaya doğru gidiyorum. 11:55'te yayını salacağım, bilginiz olsun. Varsa istekleriniz hemen gönderin gelsin. Bülent Sertaç'ın biliyorsunuz yeni şarkısı çıkmıştı. Eller Yukarı geçtiğimiz günlerde de radyomuzda konuk olmuştu. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum ona. Ersin Güloğlu da Nuran'ım Nuran şarkısını yeni çıkartmış. Allah tazecik. Ona da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hakan Tosun diye bir sanatçı çıkmış. Vallahi Dur Gitme diye bir şarkı. Onu da ilk defa sizinle dinleteceğim. Hakan Tosun. Onun akabinde Sinan Özen isteğimiz vardı. Sildim, onu çalacağım. İbrahim Tatlıses isteğimiz vardı. Selam Bey'i de hiç bekletmeyeceğim. Suver ve Leyla'm diyecek. Onun akabinde Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın istenmiş ama ben hareketli gittiğim için Müslüm Baba'dan çok güzel hareketli bir şarkı göndereceğim. Cengiz Kurtoğlu isteklerimiz var. Cengiz Kurtoğlu'ndan da yetiştirebilirsem iki tane, yetiştiremezsem bir tane çalacağım, bilginiz olsun. Ferdi Baba'yı da tabii ki çalacağım, unutmadık. O zaman ne yapalım, varsa son istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Son dakikada gelen mesajları ve istekleri çalmıyorum, bilginiz olsun. 11:55'te dediğim gibi yayını salacağım.

11.41, 11.41 yaptık. Yavaş yavaş veda edip giderken şöyle bir güzel mesajımız gelmiş. Çok teşekkür ediyorum o güzel sözlerim için. Selamünaleyküm, ben Azime Elif demiş. Sizi her gün dinliyorum. Azime Elif Boşnak ben. Sizi seviyorum. Sedef gelinimiz için sıradaki şarkıyı istiyorum. Sedef gelinimiz çok seviyorum. Güzel yayınlar demiş.

Teşekkür ediyorum. Sedef'e de buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Azime Elif aracılığıyla. O zaman ne yapalım Cengiz Baba, ne desin kırmızı yanakların? Onun akabinde Ferdi Baba sonrası Müslüm Baba ile vedamı gerçekleştireceğim.

Tüm Cengiz Kurtoğlu hayranlarına gelsin, Mevlüt Bey'e de gelsin bu şarkımız. Şu anda beni dinleyen, seni ilk defa dinliyorum, çok güzel yayınım var, İnşallah devamlı dinleyeceğim demiş. Kim demiş? Poyraz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ankara yoluna doğru gitmekte olan Poyraz'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Rabbim

Evet yani sonunda geldi. Bu şarkım Nergiz'le Biz Bize'ye gitsin. Biliyorsunuz 16-18 arası Nergiz'le Biz Bize sizinle oluyor. Nergiz sonunda Ferdi Baba'ya yetiştin yani. Öyle şirinsin, öyle güzelsin. Beni neden üzersin? Nergiz'ime de selamlarımı iletiyorum. Selami Bey'e de sevgilerimi selam.

51 yaptık. Ne demek oluyor ki veda vaktimiz geldi. Vallahi 2 saat nasıl sizinle geçiyor gerçekten anlamıyorum. Mesajlarınızdan, o güzel sözlerinizden dolayı beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum, seviliyorsunuz diyorum. Mesut Gürses'le vedamı gerçekleştireceğim. Can işte Canan hani. Değil mi Nergiz'e? Şarkı benden Nergiz'ime de gitsin, biz bize ruhtaşlarına gitsin. Benden sonra 13, büyük ihtimal 13, 15 arası sizinle Recep Kalmaoğlu olacak. Sana da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Müslüm Baba şarkımız benden ona da gitsin. Tüm Müslüm Baba sevenlerine gitsin. Şöyle bir son mesajımız gelmiş, hemen de onu okuyalım. Bakırcıların köyünün Gökmenoğlu mahallesinden ben Kadir Gökmen sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. O zaman Müslüm Baba'ya vedamı gerçekleştiriyorum. Müslüm Baba şarkısı sana da gelsin. Kadir Gökmen'e gitsin bu şarkımız. Kadir Gökmen'i sevenlere gitsin. Yayın biter yemine gider. Yarın Allah'tan bir şey olmazsa, başıma bir hal gelmezse, haftanın son gününde 10-12

demeden geçmeyeceğim. Sevin sevilin ama önce saygı değil mi? Haydin o zaman bana eyvallah. Teşekkür ederim demiş. Ne demek ben teşekkür ederim? Müslüm Gürses ne desin? Can işte Canan hani. Tüm sevdiklerimize gitsin. Bizi sevenlere gitsin. Biz bize muhtaçlarına gitsin. Nergiz'i sevenlere gitsin. Hoşçakalın dostçakalın. En güzel Rabbime emanet olun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın ve e-ihracatçılarımızın Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü koruyacak, Gümrük Birliği'nin sağladığı kazanımları güçlendirecek ve sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak tüm girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ankara Valiliği NATO tedbirleri kapsamında yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içine girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. RATEM tarafından geliştirilen yeni içerik ve otomasyon platformu RUTÜ'ye düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Yazılımın yerel, bölgesel ve ulusal yayın kuruluşlarının operasyonel verimliliğini arttırması, maliyetlerini düşürmesi ve modern internet altyapısıyla yayıncılara teknolojik destek sağlaması hedefleniyor. Toplantıda dijital dönüşüm projeleri ve ortak çalışmalar da ele alındı. Tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Ürünlerin yalnızca eczaneler aracılığıyla vatandaşlara sunulması sağlanarak güvenli erişimi arttırıldı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.
1: Five.
0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Reklamlar. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193.
2: 556 57 57.
3: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
4: Boyada sanat ilkesiyle.
3: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
4: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 7169.
4: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve

0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
0: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
2: Devrek FM.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067.

bugün 7. ayın ikisi, güzel, güneşli ve sıcak, sımsıcak bir gün dostlar. Değerli Polat abim beni çok uzaklardan dinliyor. Ta Hataylardan. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Leylim Ley şarkısı benden değerli Polat abimize. Radyoculuk sektörünün gerçekten değerli bir insan, değerli bir birey. Leylim Ley Polat abimize gelsin. Can Polat'ımıza.

Evet dostlar, her gün akşam saat yayınlarına alıştığım için böyle de öğlen sürprizi yaşadım gerçekten. Doğanay Şirin yok, İhsan Bey yok, Tuğçe Hanım yok,

kendisi diyoruz dostlar. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Polat abi ufak ufak uzarım. Toplar giderim. Bakmam göz yaşına. Bakmam.

sevene dur diyeni yakar geçerim. Öyle diyoruz. Evet be. Polat Bey, sesimizin kötü olduğunu düşünmüyoruz ama buradan Hatay'a anca bu kadar geliyor. Öyle diyelim. Halden...

0: Evet. Değerli Polat abi, farkındayım mikser, evet. Evet, Hatay konusunda bir eksiklik oldu. Kilise olacaktı, düzeltme geldi hemen. Benim sesim güzel mi? Polat Bey? Senin kadar güzel olmasa da her sesin bir alıcısı vardır diye düşünüyorum.
1: İçimde bir
0: Ama bana şarkı söyleme diyorlar. Bunu da bilmeni isterim gerçekten.
1: yersin.

İnşallah şimdi sesimiz daha iyi geliyordur. Evet Polat Bey. Sizi dansa bekliyorum Polat Bey. Bu şarkı benden tüm sevenlere gelsin. Gerçekten hoş bir parça. İnşallah sesimiz düzelmiştir diye düşünüyorum.

Evet dostlar, çok güzel bir şarkıyı Polat Bey'e ben hediye ettim. O da inşallah gerekeni yapmıştır diye düşünüyorum. Şimdi beni çok seven değerli bir dinleyicimden güzel bir parça isteği geldi. Ben de onu ona hediye etmek istiyorum gerçekten. İnşallah güzel bir parçadır. İlk defa dinleyeceğim. Bana aşkı anlatır diye düşünüyorum. Anlatır herhalde. Gerçekten.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle düzenlenen depremlerde sağlığın korunması, deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin DSÖ Bakanlar Konferansı'nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, afetlere müdahale kapasitemizi yerli ve milli teknolojilerle de güçlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun sağlık alanındaki en önemli kazanımlarından biri olan Gökbey Ambulans Helikopterimizi tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik. En zorlu coğrafi şartlarda ve en sert iklim koşullarında görev yapabilen Gökbey ambulans helikopterlerimiz aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edebilen uçan bir acil servis olarak afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. Radyolarda yayınlanan reklamların günlük yayın sayısını ve saatlerini doğrulanabilir şekilde raporlayacak yeni yazılım algoritması RATEM'in RTÜK ziyaretinde tanıtıldı. Veri tabanına dayalı sistemin reklam yayınlarının şeffaf biçimde takip edilmesini sağlaması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde yayıncı buluşmalarının sürdürülmesi ve sektörde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını duyurdu. Depozito yönetim sistemi verilerine göre 1 Temmuz'da Doğa Dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649.244'e ulaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölge güvenliği ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir dedi.
1: Call. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
3: Reklam var.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
1: 556 57 57
2: Güven Lokantası Erdemir Kart.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
4: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
4: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
4: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 66 45.
5: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
4: Boyada sanat ilkesiyle.
5: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
4: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
5: İletişim 0535 545 71 69.
4: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
6: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730 Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
1: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
2: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
1: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
2: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
1: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
2: Bugün arayın, yarın değil.
1: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
2: Telefon 0532 621 58 07.
1: 0545 792 86 69.
6: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Stati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
7: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
7: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
7: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
8: Devrek FM.
6: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM.

Şimdi sırada güzel bir mesaj ve şarkı isteğim var. Yelda Hanım bizlere ulaşmış. Yelda Saraç, bizden de sana selamlar. Sevdiklerine kocaman selamlarını göndermiş. İsteğini de bizimle paylaşmış. Yelda'nın dilediği o güzel parça şimdi Devrek FM'de sizlerle buluşuyor.

Evet sevgili Devrek FM dinleyenleri, şimdi de Antalya'dan bizlere ulaşan sevgili Büşra'nın güzel bir mesajı var. Büşra Antalya'dan yola çıkıp Devre'ye doğru yolculuğa hazırlanıyor. Kendisine hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yolları açık, yolculuğu güvenli olsun. Büşra'cığım bu şarkı benden sana geliyor.

0: be.
1: Sırada sevgili Esin'den gelen bir mesajım var ve isteği var. Esin'e Devrek FM'den kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. İsteğini kırmıyor, dilediği parçayı hemen sizlerle buluşturuyoruz. Keyifli dinlemeler Esin'cim. Yanımda olduğun için her zaman sana teşekkür ediyorum. Devrek FM'de ben Mevsim.
2: Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara benden aşağılayacak kadar. Senin aklın ucundan da biliyorum. Hepsini çıkar.

0: Kraliçe gibi yaşamaya çalışan ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Neredeler?
1: Ne yaptınız?
0: Yediği kadın, pislere, şerefsiz adam.
2: Ben aslan gibi ortadayım bak. Aslanım da yazalım.
3: Helal!
0: Ben kimse yok karşımda. Aslan. Kimse yok. Gel ulan, gel.
1: Gel!
4: Anne! Merak etmeyin, bizi kimse yıkamaz.

Çok modern oldu bu şarkı arkadaşlar. Çok da güzel bir şarkı. Bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar hava çok sıcak biliyorsunuz. Dışarıdaki dostlarımızı unutmayalım. Her gün yayında söylemeye çalışıyorum. Devrek halkı ve bu konuda duyarlıdır biliyorum. Bir kap su temiz, bir kap mama koyarsak dükkanlarımızın, evlerimizin önlerine onlara da hayat vermiş oluruz. Havalar çok sıcak. Biz dayanamıyoruz yani yeri geliyor. Lütfen rica ediyorum sizden.

Hazal'den devam ediyoruz. Evreg FM'den ben Mevsim. Hazal Hanım'dan bir isteğim var. Hazal Yeşil Yaprak, Mevsim Hanım iyi yayınlar, süpersiniz demiş. Işın Karaca, Başka Bahar çalarsanız sevinirim diyor. Kendisini kırmıyoruz ve biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Her gün bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz ve isteğini yerine getiriyoruz.

kesmeden devam ediyoruz. Mikrofonun başında ben Mevsim. Elif Hanım'dan bir mesaj isteğim var. Okuyorum hemen Elif ablacığım. Elif Hanım bu parçayı sevgili Yeliz'e armağan ediyor ve kendisine kucak dolusu selamlarını iletiyor. Biz de Devrek FM ailesi olarak Yeliz'e ve Elif Hanım'a sevgilerimizi gönderiyoruz. İstek parçalarını yerine getiriyoruz.

Peki efendim dinleyenleri. Şimdi sırada Sevcan Hanım'ın isteği var. Sevcan Hanım hepimize sevgi ve saygılarını ve selamlarını göndermiş. Sevcan Hanım'a ben de sevgiler ve selamlar gönderiyorum Devrek FM ailesi olarak. Bir parça isteği var. Sevcan Hanım'ı açıyorum. Hande Yener, ne haber demiş. Buyur Sevcan Hanım. Teşekkür

Kesin bildirdik. Ve sevgili Devrek FM dinleyici, müzik dolu yolculuğumuza kısa bir ara vereceğiz. Şimdi önce günün önemli gelişmeleriyle haber bültenimiz, sonra ardından da bizi destekleyen değerli sponsorlarımızın reklamları sizlerle olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan görüşmek üzere. Devrek FM.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle düzenlenen depremlerde sağlığın korunması deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin DSÖ Bakanlar Konferansı'nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, afetlere müdahale kapasitemizi yerli ve milli teknolojilerle de güçlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun sağlık alanındaki en önemli kazanımlarından biri olan Gökbey Ambulans Helikopterimizi tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik. En zorlu coğrafi şartlarda ve en sert iklim koşullarında görev yapabilen Gökbey Ambulans Helikopterlerimiz aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edebilen uçan bir acil servis olarak afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. Radyolarda yayınlanan reklamların günlük yayın sayısını ve saatlerini doğrulanabilir şekilde raporlayacak yeni yazılım algoritması RATEM'in RTÜK ziyaretinde tanıtıldı. Veri tabanına dayalı sistemin reklam yayınlarının şeffaf biçimde takip edilmesini sağlaması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde yayıncı buluşmalarının sürdürülmesi ve sektörde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını duyurdu. Depozito yönetim sistemi verilerine göre 1 Temmuz'da Doğa Dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649.244'e ulaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölge güvenliği ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir dedi.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
4: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
4: 556 4193
3: 556 57 57.
4: Güven Lokantası Erdemir Kart.
5: Aman dikkat!
6: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
5: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
6: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
5: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
6: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
5: Telefon 0543 576 34 67.
6: Recep Odabaş.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
3: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
4: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
3: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
4: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
3: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
4: Bugün arayın, yarın değil.
3: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
4: Telefon 0532 621 5807.
3: 0545 792 86 69.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek FM.
0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507-380-0067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507-380-0067. Devrek FM. 0507.

İkinci yarıya başlıyoruz diyelim. Mikrofonun başında ben Mevsim. Sevdiğiniz şarkılarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Haber bültenimizi ve reklamlarımızı geride bıraktık. Şimdi müzik dinleme zamanı.

0: Gülsün Hanım, kolay gelsin. Ben Musa Karadağ, İstanbul Kağıthane'den Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Doğanay Şirin kardeşime Gazapizm ve Müslüm Gürses'in düeti olan ikimizin yerine şarkısı Armağan Olsun demiş. Çalacak mısınız diyor. Çalacağız efendim tabii ki. Buyurun. Sıradaki istek sizin.
1: Hayatını mahvetmek için de olsa aklımdasın. Kaybedecek bir şey yok, korkulacak kıvamdayım. Hep bu

Mesaj ve isteklerimi okumaya devam ediyorum. Merhaba, hayırlı günler. Ben İstanbul'dan Berivan Demir. Zonguldak Devrek Açık Cezaevi C15 koğuşu terlik atölyesinde çalışan eşim Devran Demir için "Hadise Ara Beni" şarkısını çalar mısınız demiş. Bir de notu var: "Ömrüm, seni çok özledim ve çok seviyorum. İyisindir inşallah. Kendine iyi bak. Çok inatsın aşkım. Öpüyorum seni" demiş. İsteğinizi yerine getiriyorum hemen Berivan Hanım. Buyurun.

0: Rytmy.
1: Devrek Efendi hız kesmeden devam ediyoruz. Stüdyo arkadaşım geldi, Esin Hanım. Esin'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar.

Mesajlarımı okumaya devam ediyorum. İyi yayınlar. Ben Beycuma, Açık Cezaevinden Devrekli Dursun Eğriyer. Mutfakçılar grubu, Can abim, Naşit Mandıracı, Hacı Bayram Çapan, Sarhan Soysal, Hüseyin Akçan'a İlker abiye demiş. Ömür Özkan çay ocağı çalışanlarından Haşmet abiye ve C1 koğuşuna. A2 koğuşundan Has Toprağım Akın Aksoy Devrek Açık Cezaevi Gökhan gelmiş, onunla selamlarımı gönderiyorum. Bizden de selamlar. Sıradaki parça size ve tüm Beycuma Açık Cezaevi.

Evet sevgili dinleyenlerim, şimdi bir mesaj isteğim var. İyi yayınlar. Ben İstanbul Avcılar'dan Meral Bey, Cuma açık cezaevinde bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum demiş. Çok özledim diyor. Nebi Demir, en büyük aşkım çalar mısınız? Size ve eşime gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Ben Bey, Cuma açık cezaevinden Dursun Eğriyer, Kral Sinan'dan Oyun Havası çalar mısınız? Size ve tüm Bey Cuma cezaevine gelsin diyor. Kendisinin isteğini kırmıyoruz ve yerine getiriyoruz. Buyurun.

Sevgili Devrek FM dinleyicileri, oynamaya devam ediyoruz. Birazdan size veda edeceğim. Önce haberler, sonra reklamlar.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. AK Parti öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Radyolarda yayınlanan reklamların günlük yayın sayısını ve saatlerini doğrulanabilir şekilde raporlayacak yeni yazılım algoritması RATEM'in RTÜK ziyaretinde tanıtıldı. Veri tabanına dayalı sistemin reklam yayınlarının şeffaf biçimde takip edilmesini sağlaması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde yayıncı buluşmalarının sürdürülmesi ve sektörde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurtdışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. AFAD saat 14.06'da Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Reklamlar.
4: Dev Rek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Dev Rek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Dev Rek halkının hizmetindedir.
5: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
6: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
7: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
6: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
7: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
6: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
7: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
6: Telefon 0542 214 6645.
5: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
7: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
5: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
7: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
5: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
7: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
5: Bugün arayın, yarın değil.
7: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
5: Telefon 0532 621 5807.
7: 0545 792 86 69.
5: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
7: Boyada sanat ilkesiyle.
5: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
7: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
5: İletişim 0535 545 7169.
7: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
7: Doğan Birlik.
5: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
7: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
5: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
7: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
5: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 57 57
3: Güven Lokantası Erdemir Kart.
4: Devrek FM.
5: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Tam 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.

0: Bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. AK Parti öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Radyolarda yayınlanan reklamların günlük yayın sayısını ve saatlerini doğrulanabilir şekilde raporlayacak yeni yazılım algoritması RATEM'in RTÜK ziyaretinde tanıtıldı. Veri tabanına dayalı sistemin reklam yayınlarının şeffaf biçimde takip edilmesini sağlaması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde yayıncı buluşmalarının sürdürülmesi ve sektörde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurtdışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. AFAD saat 14.06'da Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Reklamlar.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
6: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
5: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
6: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
5: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
6: Bize sormadan karar vermeyin.
5: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
6: 556 4193
5: 556 57 57.
6: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
6: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
7: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
6: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
7: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
6: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
7: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
6: Uyum Gross Market.
7: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
6: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
6: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim: 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
8: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
9: Miss me, first class.

0: Nergis'le Biz Bize başlıyor.
1: Nergis'le Biz Bize başlıyor.
2: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
0: Nergis'le Biz Bize. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Dostluğun sesi sizin sesiniz. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
0: Nergis'le Biz Bize. Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
1: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
4: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Nergis'le Biz Bize başlıyor.
1: Nergis'le Biz Bize başlıyor.
2: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
0: Nergis'le Biz Bize. Nergis'le Biz Bize. Devrek
5: efem. Efendim efendim, geldik geldik, çok bekletmedim inşallah. 2 Temmuz Perşembe, radyomuzun saatleri 16.20'yi gösterirken yine yeniden mikrofonlarımızı açtık değerli dinleyenlerim. Birbirinden güzel eserler, sohbet ve söyleşilerimizle yine yeniden saatler 18'i gösterene kadar biz bize olacağız. Burası Batı Karadeniz'in en yükselen sesi.
4: Devrek FM 93.0.
5: Ve en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı.
0: Nergis'le Biz Bize.
5: Sizin programınız, sizin yeriniz, bendeniz, sizin kızınız olarak program başlamıştır efendim. Duyanlar duymayanlara duyursun. Birbirinden güzel eserler sizleri bekliyor olacak. Devrek FM WhatsApp hattımız her zaman olduğu gibi aktif ve ücretsiz bir şekilde saatler 18'i gösterene kadar birbirinden değerli eserlerle sizlerle keyifli bir yayın olmasını temenni ediyorum efendim. Devrek FM WhatsApp hattımız 0507 380 çift 067. 2 saat boyunca Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam edecek. Değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a da en güzel eserlerimizi armağan ediyoruz huzurlarınızda. Çay Cuma'nın inşaat sektöründeki gururu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız.
0: Nergis'le Devrek FM.
5: Birazdan mesajlarınıza yer vereceğim efendim. Ben hazırım, siz de hazırsanız güzel bir ritmik pop eseriyle Gülben Ergen'le girişimizi yapalım. Daha sonra da yoklamaları almak üzere mikrofon başında olacağım. Hiç bekletmeyeceğim sizi. Kandıramazsın beni desin Gülben Ergen. Hep beraber dinleyelim. Buyurun efendim.
0: Nergis'le Devrek FM.

0: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Ve güne, günün diğer yarısına, akşam üstüne doğru olan saatlerde enerjimizi biraz yerine getirmek amaçlı Gürben Ergen'in unutulmayan eserini sizlere takdim ettim. Her biriniz armağanım olsun, zira ilerleyen dakikalarda inanılmaz duygu yüklü orta ritim arabesk eserlerimle sizlerle olacağım efendim. Vay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla bendeniz, sizin kızınız, sizin programınız. Eğer katılım sağlarsanız sonsuza kadar frekansta kalacak Nergis'le Biz Bize. Ama baktım ki katılım olmuyor. Vallahi öyle de bir çocuk ruhuna sahibim. Bana ne, bana ne, oynamıyorum deyip de. Öyle. Niye öyle biliyor musunuz? Şunu da söyleyeyim. Sizin samimiyetinizden ötürü öyle. Beni tamamen sizin kızınız olarak gördüğünüz için öyle. Tamamen ruhtaş olduğumuz için öyle. Yoksa aksi takdirde hangi yayıncı aman bana ne ben oynamıyorum deyip de mikrofonu bırakmış ki? Tarihte yazmaz. Yazar mı? Bakalım yoklamaları alalım. Kimler nerelerden ulaştı efendim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Türkeli Başköy'den Kadir adı güzel, hoş geldin. Adın gibi güzel günler temennisinde bulunuyorum tekrar sana. Nergis kızım, ben Türkeli Başköy'den Kadir adı güzel. Eşim Nurhan ve kızlarına Nüket Duru'dan Ben Yine Sana Vurgunum Aşığım şarkısına Volki'ye gelsin. Teşekkür ederim kızımız, denizdeyiz demiş. Ne güzel, tam da deniz havası. Şu anda şezlong altında o efil efil deniz kenarındaki o dalganın sesiyle efendim o kavurucu sıcakta geçti öğlen sıcağı, elinize aldığınız buz gibi içeceğinizle bir de kulaklarda Nergis'le Biz Bize olunca değmeyin keyfinize. Oh! Efendim saat 19'dan Sevgi Çemberi Murat yayında olacak sizlerle. Buradan sizlere bildirmiş olayım. Abone olmak isteyenler saat 19 itibariyle Murat'ın programına abone olabilirler efendim. Teşekkür ediyorum. Bunu da aydınlatmış olalım burada. Şimdi kimi zaman bilseydim deriz, Allah kahretmesin, ama nereden bileceksin? Birine delice bağlanırken, ömrünü onun yoluna harcarken, hasretten her gece ağlarken, yolunu gözlerken, nereden bileceksin değmeyeceğini? Bilseydi kimse zaten şu anda aşk acısı çekiyor olmazdı değil mi? Cengiz İmren'in de dediği gibi. Bilseydim sana ben böyle bağlanmazdım. Bilseydim hasretten her gece ağlamazdım. Bazen fazla anlam yükleriz. Kendimizden biliriz. Bizim deriz. Bizim. Ama bilseydim. Gönderdim

0: ölümü yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz diye sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
2: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

Efendim çok güzel bir Ferdi Baba eseri sizlerle buluştu. 93.0 Devre Gefen frekansında birbirinden güzel eserlerle devam ediyoruz. Biliyorum yurdun dört bir yanı Afrika sıcaklarını yaşıyor değil mi? Şu aralarda, şu tarihlerde. Efendim lütfen sıcaklıklara dikkat edin. Evet, güneş yararlı olduğu kadar maalesef ki zararlı ışınları da var. Güneşten korunalım. Şapka kullanalım, güneş koruyucu kremler ve en önemlisi de sıvı tüketimini biraz daha arttırıp ağır beslenmeden kaçınalım efendim. Bu kavurucu sıcaklarda bol bol su tüketmeyi unutmayalım. Ha, bol su tüketmeyi, bir de Nergis'le biz bize dinlemeyi unutmayalım. Nergis'le biz bize kefan. Birbirinden güzel eserler yine listemde olmakla beraber WhatsApp attım, yoğunluk yaşıyor. Hoş geldiniz, tekrardan sefalar getirdiniz. Tekrar hatırlatayım ki saatler 18'i gösterene kadar biz bizeyiz efendim. Devre Gefen WhatsApp attım. Aktif ve ücretsiz bir şekilde hizmetinizde olacak saatler ta ki 18'i gösterene kadar. 0507-380-067'den gönderin gelsin efendim mesajlarınızı. Bakalım kimler nerelerden ulaştı. Hoş geldin İstanbul Ataşehir. İstanbul Ataşehir'e selam olsun buradan. İstanbul Ataşehir'den dinliyoruz. Selamlarımızı ilettiğiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar dilemişler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bilmukabele ben de teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Beycuma'da bulunan kayınçom Rasim Efe için gaptaş havası çalar mısınız? Eniştesi Turan Taş ve annesi Şerif Efe ve ablası Melat Taş için tüm mahkumlara gelsin. Çok teşekkür demiş. Uzatarak oğlar çok. Ben de çok teşekkür ediyorum bizleri tercih ettiğiniz için. Selam olsun İstanbul Ataşehir'e. Ve bir diğer güzel mesajımız. Hoş geldin canım Nergis. Nuriye ben. Hoş geldin Nuriye. Selamlar olsun. Bugünün en güzel saatinin en neşeli ve en pozitif, en güzel ruh taşı sevgili Nergis. Saati, bugünkü en güzel şarkılar kalbinde güzellik taşıyan herkese gelsin. Seviliyorsun canım Nergis demiş. Ben de sizi çok seviyorum. Nergis. Canım ruh taşı Nuriye. Nergis'e bizsiz. Ve başkentimiz Ankara. Ankara'da Devrek stüdyolarına gelmiş. Hoş geldin Ankara Polatlı. Ankara Polatlı'dan Beycuma'da bulunan oğlum Okan Bakır için İbrahim Tatlıses'ten Güneş Doğmuyor şarkısını paylaşırsanız sevinirim. İyi yayınlar dilemişler. Teşekkür ediyorum. Birazdan inşallah o güzel eserlere yer vereceğim. Ben bugün biraz eğer arabeskin ağırına kaçarsam kızmazsınız değil mi? Evet, saat biraz uygun değil ama arabesk bir yaşam biçimidir bildiğiniz üzere. Bazıları diyor ki sabahları arabesk dinlenir mi? Dinlenir efendim. Arabesk bir yaşam biçimidir. Her saat her dakika dinlenir. Hele ki benim ruh taşlarımın duygu yoğunluğu fazlaysa her saatte de dinlenebilinir diye düşünüyorum ben. O kalıplara girmeyen bir program ve sizin programınız Nergis'le biz bize o ağır arabeske damara damara damarın dibine vurmaya hazır mıyız? Nergis'le biz bizlik efendim. Damarsa damar işte o kadar. Nergis'le biz bizlik. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla efendim ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi güzel bir eser daha radyonuzda olacak. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir, değil mi? Aslında ciddi bir anlam farkı var bu cümlede. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Çok klişe bir laf derken ama bazen bazı şeyler de göründüğü gibidir. Anlamını taşır ama diğerlerinin de mümkünü yok. Göründüğü gibi olamaz. Anlamı vardır. Olayların iç yüzü, perde arkası vesaire söz konusu olduğunda hiçbir şey göründüğü gibi değildir bazen. Bazen çok kahkaha atan bir insanın aslında o kahkahasının arkasındaki o acıları, o sitemleri gizlediğini bilemezsiniz. Bazen de çok ağlayan insanlar aslında deşarj olmuş, ağlamış ama gerçek hayatta

0: hayatlarında mutlu insanlardır. Neye, nereden baktığınıza bağlı. Siz şimdi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Deniz'teki sizlerle buluşsun. Nereden bileceksin desin. Hep beraber dinleyelim.
1: Nergis'le Bizi Cefa.

siz benim neler çektiğimi, ne yollardan geçtiğimi, siz benim nelerle mücadele ettiğimi nereden bileceksiniz? Nereden bileceksiniz? Eyvallah. Nergis.

0: harika yorumlamış değil mi? Aslında Ahmet Kaya da çok güzel yorumlamış bu eseri ama Deniz Seki de eserin hakkını vermiş doğrusu. Her birinize bu güzel Deniz Seki yorumu benden armağan olsun efendim. Birlikteliğimiz devam ederken saatleri 16.50 yaptık. Şöyle gelen mesajlar var. Hemen mesajlarımızı değerlendirmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum kalpleriniz, çiçekleriniz, böcekleriniz ve emojileriniz için. Çok kıymetli ruhtaşlarım. En güzel eserler sizlere geliyor. Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar Nergis Hanım. Kabacaköy'ün Merkez Mahallesi'nden Ramazan Koca. Yayınlarınızı her gün izliyorum. Çok başarılısın. Tebrik ediyorum. Hiç sıkılmıyor insan. Demiş. Teşekkür ederim. Ruhtaş olduğumuz için. Buradan Kabacaköy'ü Merkez Mahallesi'ne selam olsun Ramazan Koca'ya. En güzel eserlerim armağan olsun. Tebrik etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu program benim değil efendim. Bu program size ait. Siz olduğunuz sürece ve siz gerçekten sıkılmadığınız sürece ben sizlerle olmaya devam edeceğim. Yıllardır böyle oldu. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Benim ruhtaşım kırmızı çizgimdir. Ruhtaşım neyse ne derse odur. Ruhtaşım dese ki bana, vallahi Nergis Hanım çok sıkıldık artık programından bir müddet. Hani seni duymasak mı, sen bu programa ara mı versen dese, yemin ediyorum sizin programınız burası.
1: Nergis'le.
0: Siz sahip çıktığınız sürece var olacağım. Yoksa tabii ki de siz nasıl istiyorsanız öyle olacak.
1: Devlet efendim.
0: Güzel dileklerin için teşekkür ediyorum Kabacaköy Merkez Mahallesi'nden Ramazan Koca'ya. Neyse demiş, sıradaki eseri eşim ve kendime, tabii ki size de gelsin, Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar demiş nazar boncuklarıyla beraber yine. Çok teşekkür ediyorum. Elem terefi iş, kem gözlere şiş diyelim o zaman. Devrek stüdyolarından Kabacaköy Merkez Mahallesi'ne de selam olsun. Ve yorgun madencimiz yine çok güzel sözlerle gelmiş efendim. Hoş gelmiş Çağcuma'dan. Yorgun madenci, umarım dinlendiriyoruzdur bir nebze olsun seni. İyi insan iz, kötü insan acı. Yanlış insan dert, doğru insan huzur bırakır. Ablam hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Gerçekten çok anlamlı sözler bunlar. Yorgun madencimize selam olsun. Gerçekten çok benim çok saygı duyduğum Zonguldak'ın neredeyse %50'sinin geçim kaynağı olan madencilikle ilgili. Biliyorsunuz siyah elmas mı diyoruz biz ona. Öyle elmasımız Zonguldak'ın. Tüm madenci ruhtaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Onlar ekmeğini taştan çıkarıyorlar. Her gün hayatları pahasına efendim, alın teriyle kazanmış oldukları nafakaları için, aileleri için canla başla savaşıyorlar. Buradan yorgun madenciye, aynı zamanda onun nezdindeki tüm Zonguldak madenci kardeşlerime de en güzel eserleri armağan ediyorum. Teşekkürler. Unutulmak, ne kadar acı değil mi? Çok acıdır. Unutulmak kadar aslında bir nevi ölmektir, yarı ölmektir. Unutulmak en çok aşk kavramında ortaya çıkan hadise ama diğer olaylarda da çok yorucu ve gerçekten üzücü olabiliyor. Bir insana her şeyinizi verirsiniz. Gün olur beraber güler, gün olur onunla beraber ağlarsınız. Umutlarınızı, hayallerinizi paylaşırsınız. Paylaşırken de hiçbir art niyet gütmeksizin olduğu gibi kalbinizi açarsınız. Bir yerden sonra ikinizin olur o kurduğunuz hayaller. Düşleri gerçeğe çevirmeye çalışırsınız. O ikiniz arasındaki ilişkiye kalbinizi ve ruhunuzu katarsınız. Ve bir gün gelir, giden gider. Aha dersin, afallarsın. Elinizdeki o hatıra ve anılarla kalıverirsiniz birdenbire değil mi? Özel bir insandan sokaktaki herhangi bir insana dönüşü verirsiniz. Yahu dersiniz, benim hiç mi ayrıcalığım yoktu? Önemliden önemsize, özelden ve sevdicekten hatırlanmayacak şeyler listesinin en baş köşesinde yerleştiğiniz bir durumdur unutulmak. Yapılanlar unutulur, değeriniz, özel olduğunuz gerçeği biter gider. Anılar, yaşananlar, o hatıralar, yüzler birden böyle hafızanızda silikleşir. Bir insanın geçmişinin gölgelerinde kalırsınız. Tıpkı Cengiz Kurtoğlu'nun da dediği gibi. Unutulan diyecek. Önce birkaç damla yaş gözlerinizden süzülecek. İnanmayacaksınız, hayır diyeceksiniz. Can havliyle sokağa atacaksınız kendinizi. Ama giden çoktan gitmiş. Unutulan sizlerle.
1: Nergis'le Bizlik Efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz. Ben...

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize.
3: Devrek efendim.

0: Ветреният сбурас.
1: Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Saatleri 17.07 yaptı. Kısa bir reklam, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir eserdi Sibelcan değil mi? Kendim düştüm kalkabilirim dedi. Gelen mesajlar var. Kendi düşen ağlamaz derler zaten. Öyle. Aynen, razıyız cezamıza. Asın bizi, kesin bizi falan. Şöyle bakalım, dört mevsim Emine gelmiş. Hoş geldin Emoş'um, sefalar getirdim. Ben geldim canım kraliçem. Dinliyorum, sorunsuz yayınlar canım. Murat Aktaş'ın yeni şarkısını çalar mısın? İyi kim sana gelsin canım Nergis çiçeğim demiş. Kolay gelsin dileklerinde bulunmuş. Çok teşekkür ediyorum Emoş'um. O şarkıyı listeme alırsam yayınlayacağım, olur mu? Az önce yayınlamış olduğum Cengiz Kurtoğlu eseri sana da gelsin benden. Evet, Çay Cuma'nın gururu. İnşaat sektöründeki tek geçilen inanılmaz bir inşaat tutkusu ve bizi modern çağın o mekanlarına ulaştırabilecek bir firma. Çay Cuma'yla sınırlı kalmıyor. Şartları zorluyor. Zonguldak, Kozlu mahallelerine kadar yayılıyor projeleri. Ama Çay Cuma merkezdeki yerlerini zaten anlatmakla bitiremedim yaklaşık bir senedir. Neredeyse 10. ayımıza giriş yapacağız. İyi yarınlarınızı gerçekten bugünden inşa ediyor. Yoksa bu kadar ısrar üstüne ısrar etmezdi sizin kızınız. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacaksınız efendim Mehmet Yıldız tarafından. Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ediyor. Gerçekten de radyo yayıncısı için, radyo yayını için Nergis'le biz bize Çay Cuma'nın gururuysa, sizin kızınızsa, Çay Cuma'da inşaat sektörünün gururu da Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. İki gurur bir araya gelirse
0: Nergis'le Devlet
1: sizleri saraylarda yaşatır tabii.
0: Devlet efendim, Nergis'le biziz.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak adresi Yeni Atatürk Bulvarı Çay Cuma Merkez'de. Tüm detaylı bilgi için kendisiyle iletişime geçin değerli dinleyenlerim. İletişim numarası 0552 560 67 13 Mehmet Yıldız. Ay ne güzel kalpler, ne güzel kalpler geliyor, nazar boncukları geliyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Bunu tüm samimiyetimle, radyo programcılığı kişiliğimi bir kenara katarak söylüyorum şu an mikrofonun başında. İnanın benim için çok önemlisiniz. Hepinize armağan olsun Sibelcan'ın bu güzel eseri. Sizden başka kimsem yok. Kolum yok, kanadım yok. Halimi soranım yok. Yalan dünyada. Sibelcan sizlerle.
0: Nergis'le Devlet Efendi.

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize.
3: Devrek efem.
4: Aslında insanın sevdiğini söyleyebileceği en güzel duyguları tercüme etmiş Sibel Can bu güzel eseriyle. Senden başka kimsem yok demiş. Ama bazen bunu söylediğimiz zaman karşı taraf inanılmaz cepte görür sizi ve büyük bir rehavete kapılır, değil mi? Sevginle şımaranı ayrılıkla terbiye et. Bazen acımasız da olmak gerekiyormuş. Söylenmediğin sözlerin pişmanlığıyla kıvranıp durmamak için. Keşke şöyle deseydim, şöyle de yüzüne vursaydım dememek için. Yüz göz olmak gerekiyormuş. Ayrılıkla ve olabildiğince güçlü durmak. Bitmez bu sevgi denilen sevgi bittikten sonra aynada kendi yüzüne gururla tekrar bakabilmek için içinizde ne varsa söyleyin efendim. Bazı kavgalar çıksın, bazı kalpler kırılsın. Sevginle şımaranı ayrılığınla terbiye etmek gerekiyormuş. Bunu bu yaşımdaki Nergis olarak sizlere söylüyorum. Belki 5 sene önceki Nergis, sen ne diyorsun, kalk oradan, dinleyeceğe ne diyorsun derdi. Eğer şu anda 5 sene önceki Nergis gelseydi yanıma. Ama bunu bugünkü aklımla sizlere söylemekten hiç de çekinmiyorum. Sevginle şımaranı ayrılığınla terbiye etmek. Ve işte bu yüzden karşındaki bitti demeden senin ondan önce eyvallah demen gerekiyormuş. Fedakarlıklarla büyüttüğün nankörlerin üstüne basarak ezip geçmek için. Değil mi ama? Teşekkür ederim.
3: Nergis'le Devrek FM.
4: Ve Devrek FM WhatsApp hattına gelen mesajlar oldukça yoğun. 0507-380-067'den gönderin ruhtaşın mesajlarınızı, gelsin. Ücretsiz bir şekilde okuyayım. Ücretsiz bir şekilde de sevdiklerinize, duygularınıza tercüme olma amaçlı şarkılar, eserler gönderelim. Bakalım kimler nerelerden ulaştı. Hoş geldiniz tekrardan. Aa, Yasin Durası. Yasin Reklam, hoş geldin. Aynı zamanda hem Çağcıman'ın esnaflarından hem de kendisi benim meslektaşım. Değil mi? Hayırlı yayınlar dilerim efendim. Yasin Durası ben demiş. Hoş geldin Yasin. Beycuma'da bizlere kulak veren tüm abi ve kardeşlerime selam olsun demiş ve isimlerini de okumuş, tek tek okumamı istemiş. Uğur Koç abime selam olsun. Onur abime, Çakır abime, Osman abime, Rasim Efe'ye, Selahattin kardeşime, Mutlu kardeşime. Unuttum, varsa affola. Unutulmadınız abiler, seviliyorsunuz demiş. Bir de bize yakışır bir şarkı gönderirsen çok sevinirim müdürüm demiş. Sevgi ve saygılarımla demiş. Yani müdürüm derken reklam müdürüyüm ya ben, ondan. Teşekkür ediyorum Yasin. Sırada çok güzel bir eser var. Tam da size yakışır bir eser. O eseri göndereceğim Yasin. Dinlemede kal, olur mu? Çağcıma'dan Yasin Reklam'a selam olsun. Evet, genelde tüm müdürüm diyorlar ya, genelde tüm çalıştığım frekanslarda reklam müdürlüğü yapıyorum. Aynı zamanda Devrek FM'in de reklam müdürüyüm. Buradan bunun da açıklamasını yapayım efendim.
3: Nergis'le Devrek FM.
4: Kolay gelsin demiş. Beycuma'da yatan dayım Rasim Efe için bol bol ailesinden selamlar. Sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Rasim Efe'ye gidiyor en güzel eserler. Ve Fatma gelmiş Çağcıma'da. Oo, bak şimdi canım çekti. Çekmedi değil yani. Fatmacığım ne yaptın? Sizin kızınıza ne yapıyorsunuz siz?
3: Nergis
4: ablam gelmiş. Hoş gelmiş demiş. Evimizin keyif perisi bizim kız demiş ve bir fotoğraf göndermiş. Bugün aşure yaptım, herkese dağıttım. Aklıma sen geldin, vefa çok önemli demiş. Heh, işte tam da o noktadayız. Vefa o kadar önemli. Aklına geldiysem yemiş kadar oldum. İnanın mesafelerin, kilometrelerin hiçbir önemi yok. Biliyor musunuz? Benim için hediyenin de hiç önemi yok. Bir ufacık iğne, bir ufacık toka. Hatta bir ufacık ip bile olabilir bir hediye. Önemli olan hediyenin, efendime söyleyeyim, maddi boyutu değil de manevi olarak akıllara, gelinip de size takdim edilmesi benim için ayrı gurur onur. Yoksa herkes her şeyin sahibi olabiliyor zaten. Hem yaşımız gereği hem de hayatta gördüğümüz tecrübeler gereği görmüş, geçirmiş ve bazen çoğumuz hayatın çemberinden geçmiş insanlarız. Benim için düşünülmek çok önemli. Düşündüğünüz zaman o şeyi yapmış kadar kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Çağcımadan Fatma'ma. Bol bereketli olsun. Rabbim kabul etsin aşureni.
3: Nergis'le dinleyeceğiz.
4: Efendim, güzel bir eser gelsin o zaman. Ben size ne dedim? Damarın dibine vuracağız dedim. Ah Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla... Fazla söze ne acet. Buyurun, şarkı sizinle.
3: Nergis'le Devrim Efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
0: Nergis.

0: Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet.
1: Nergis'le Bilsiz.
0: Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Evet değerli dinleyenlerim, çok kıymetli ruhtaşlarım. Mimoza çiçeği bildiğiniz üzere hassaslığı, zerafeti ve duygusallığı simgeliyor. Genelde kendimi mimoza çiçeğine benzetiyorum. Her ne kadar Nergis olsa da ismim, Nergis çiçeği olsa da. Çünkü mimoza çiçekleri zerafetin, inceliğin ve görününden daha güçlü olmanın sembolü olarak kabul ediliyor değil mi? Narin ve yumuşak formuna rağmen daima dayanıklı olması, onu kırganlıkla güçlü aynı anda temsil eden özel bir çiçek haline getiriliyor. Çok zor koşullarda, şartlarda dahi olsa açmaktan vazgeçmeyen, mücadeleci bir çiçektir mimoza çiçeği. Volkan Konak da çok güzel seslendirmiş. Her birinize armağanım oldu.
1: Nergis'e biziz.
0: Şöyle bakalım efendim mesajlarımıza kimler nerelerden ulaştı. Hoş geldin Selami Avuzlu ulaşmış efendim. Namı diğer köfteci Selami'miz. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Çağcım Ağa'nın sayılan iş insanlarından Selami Avuzlu. Ben de müdürüm ama işçiler bizden büyük, müdürler garibana bir şarkı gönder demiş. Sen yani ben gittim evet Selami Albuzlu'nun mekanına gittim. Sanki mekan Selami Albuzlu'nun değil de sanki oradaki çalışanların gibi geldi bana. Allah Allah dedim ya, ne oluyoruz? Burası onların, benim değil dedi. Gerçekten mütevaziliği ve alçak gönüllülüğünün ben büyük bir takdirle buradan hem şarkı armağan edeyim hem de büyük bir takdir etmiş olayım efendim. Hani ben oyum, ben buyum, ben işte şuyum, şu kadar param var, burası benim, bana ait diyen tüm patronlar tabii ki günlük kazançlara tabi tutulmuş ve zaman içinde kaybolmuşlardır. Nerede böyle mütevazi bir insan görürseniz emin olun bana egoları her zaman seviyesini korumuştur. Tıpkı Selami Albuzlu gibi. Eyvallah. Ayrıca kendisine çok teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda yine Çay Cuma'da olacağım inşallah. O güzel köftelerinden, Adanalarından, Urfalarından tüketeceğim. Özledim vallahi. İnşallah en kısa zamanda geleceğim. Sıradaki eser sana da gitsin. Merhabalar Nergis Hanım. Hayırlı yayınlar dileriz. Biz Bey Cuma'da Kapalı'da Gülçin ve Ceren istek şarkımız olacak. Blok 3'ten Kayıp Kalp şarkısını çalarsanız mutlu oluruz. Bizden tüm A1 koğuşuna gelsin. Bahçede dinleme deyiz. Hayırlı yayınlar dileriz. Tekrardan kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyorum. Tüm kader mahkumlarıma en güzel eserler gidiyor zaten. Değil mi? Bakırcılar Köyü Gökmenoğlu Mahallesi. Selam olsun. Bakırcılar Köyü'nün Gökmenoğlu Mahallesi'nden ben Kadir Gökmen. Sıradaki parçayı istiyorum. Tüm Gökmenoğlu Köyü'ne ve sizlere armağan olsun demiş. Olsun efendim. Çok güzel bir eser var şimdi.
1: Nergis'e biziz.
0: Çok güzel bir eser var. Ebru Gündeş'in her dinleyişimde tüylerimi diken diken yapan tabiri caizse. Aşklar ölümsüz olabilir ama insanlar ölümlü değil mi? O yüzden diyorum ya her seferinde. Ne olur sevdiklerinizin kıymetini bilin. Seviyorsanız bugün söyleyin. Özlüyorsanız bugün gidin, bugün arayın. Yarına garantisi yok ki. Filanca ayın filanca zamanı şunu yapacağım. Pişmanca ayın pişmancası olunca bunu yapacağım. Hepsi boş. Ölümsüz aşklar var da ölmeyen aşık var mı? Güvenme gençliğine. Ölen hep ihtiyar mı? Hep beraber dinleyelim Ebru Gündeş sizlerle.
1: Nergis'le Devlet Efendi.

0: Ölümsüz aşklar var da, ölmeyen insan var mı? Güvenme, güvenme gençliğine. Bak, ölen hep ihtiyar mı?
1: Nergis'le Bizlik Efendim.

Tabii ki ölümsüz aşk olabilir ama ölmeyen aşık maalesef ki yok. Ercan bir gün ölümü tadacak. Rabbim ölümün de hayırlısını versin her birimize. Efendim Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyoruz. Mesajlarınıza hemen yanıt vereceğim. Hiç merak etmeyin. Bekletmeyeceğim o değerli mesajları. Hiç bekletir miyim? Ama öncesinde kısaca tanıtıcı reklam demek istiyorum. Çünkü Mehmet Yıldız gerçekten adından söz ettirmeye devam ediyor Çaycuma'da. En kısa zamanda ben de kendilerinin ofislerinde bir kahve içmeyi düşünüyorum. Çaycuma merkezde inanılmaz güzel, serin, ferah ve inanılmaz lüks ofisleri var. Ofisleri öyleyse mekanları nasıl olur artık gerisini siz düşünün. Adamda bir inşaat tutkusu var. Vallahi proje üstüne proje, inanılmaz bir inşaat tutkusu ve inanılmaz profesyonellikle yaptığı bir iş. Çaycuma'nın inşaat sektöründeki tek geçilecek bir marka. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Sizler de artık hayal kurmayı bırakın. Hayalleriniz gerçekleşsin efendim. Burası dünya. Dünyada mekan, ahirette iman demişler. Öyle değil mi? Hadi bakalım saraylarda yaşamaya benim ruh taşım da layık. Nedir yani? Bir de Nergis'le Biz Bize programından geliyoruz. Bizi bizim kız Nergis gönderdi derseniz şayet Mehmet Yıldız size inanılmaz avantajlar da tanıyacak. Çok teşekkür ediyorum benim ruh taşımı önemsediği için. Adres Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma Merkez'de. Tüm detaylı bilgiler için kendisiyle iletişime geçin efendim. 0552 560 6713 Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Şöyle mesajlarımıza bakalım. Aa, olur mu öyle şey? Nergis ablam ben senin günahını mı girdim? Özür dilerim, hakkını helal et demiş. Ay olur mu, yemiş kadar oldum yemin olsun. Aşure'nin fotoğrafından dolayı demiş. Hiç öyle şey olur mu Fatmacığım? Senin yediğin içtiğin aşure benimdir zaten. Siz yiyin ben doyuyorum vallahi billahi. Rabbim kabul etsin inşallah. Ölmüşlerinin de ruhuna gitsin. Babamın da ruhuna gitsin olur mu? Onu da an. Şahin Yal.

O zaman yok yok enişte. Nergis'le bizsiz. Bazı insanların çok dağınık zamanları olur. Evet, hepiniz yaşadınız. Aa, benim de şu zaman olmuştu dediğinizi duyar gibiyim ruhtaşım. Merak etmeyin, benim de oldu. Ve sen en dağınık zamanımda buldun beni. Yıkıntımdan habersiz takıldın hüzünlü yüzüme. Bense kırılgan yüreğimin yettiğince tutundum ellerini. Eğer başarabilseydik birbirimizin yaralarına şifa olmayı, kimse ayıramayacaktı bizi. Allah'tan gayrı. Sen çabuk pes ettin be. Ben de peşinden sürüklenemeyecek kadar yorgun ve belki de vurdum duymazdım. Senin korkuların sevginin hep önüne geçti. Benimse gururum. Şimdi ise tek isteğim birini ön yargısız bir şekilde sevebilmek. Karşıma çıkacak birinin beni ne kadar üzeceği ya da ne kadar seveceği düşüncelerinde boğulmak istemiyorum artık. Yani tek istediğim bana tekrar güven verebilecek birinin yüreğinde uyumak. Tıpkı kendi yüreğim gibi. Selami Şahin'in de dediği gibi. Gözlerin bir silah, bakışın kurşun. En zor zamanımda yüreğimden vurdun. O romantik eser sizlerle. Nergis'le Bizlik FM.

0: devam ediyor.
1: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
2: Nergis'le biz bize. Nergis'le biz bize.
3: Devrek yapan.
4: Nergis'le biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
5: Nergis'le biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Evet değerli dinleyenlerimiz, çok kıymetli ruhtaşlarım. Derya Bedavacı tövbe dedi, bir daha da tövbe aramam. Ve yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik değerli dinleyenlerim. Söz vermiş olduğum üzere oyun havası eşliğinde veda yapacağız, merak etmeyin. Evet. Kral Sinan istenmişti. Oyun havasıyla madem kavurucu bir sıcak var ve biz de arabeskin dibine dibine vurduk da Mars'a damar işte o kadar dedik. İşte biz ise. Dağıttık sizi buralarda, toparlamak yine sizin kızınız Nergiz'inize düştü efendim. İşte biz ise. Şimdi oyun havasıyla veda edeceğiz. Aynen. Tekrar hatırlatmakta yarar var efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın ofis adresini söyleyeyim ki artık hayallerinizi ertelemeyin. Benim ruhtaşım her şeyin en iyisine layık efendim. Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma Merkez'de ofis ziyaretlerinde bulunun ve o yeni projelerinden haberiniz olsun. Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma Merkez koskocaman tabelada zaten yazıyor, kırmızıyla yazılmış. Koskocaman Ay Yıldız İnşaat ve Emlak yazıyor. Ve bendeniz Nergis ve biz bizeden gittiğinizi söylerseniz bizim kızımız gönderdi. Nergis gönderdi derseniz sizlere ayrı ayrı projelerinden ayrı ayrı imkanlar tanıyacak Mehmet Yıldız. Çok teşekkür ediyorum. 0552 560 6713 ile hemen irtibata geçmeyi unutmayalım değerli ruhtaşlarım. Ve tabii ki müsaadeniz var mı? Ben artık yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Öncelikle değerli sponsorum Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a programımıza sağlamış olduğu katkılardan ve bizi 2 saat boyunca yine biz bize ruhtaşlık çatısı altında bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nergis'e birlik yasam. Tabii ki size gidiyor alkışların ve teşekkürlerin en büyüğü. Devam et alkışlarım, ruhtaşlarım ha. Nergis'e birlik yasam. Hem de sonsuz alkış ve teşekkür ediyorum en büyüğüyle beraber sizlere. Efendim bugünlük benden bu kadar. Yarın ölmez de sağ kalırsam veya bir aksilik çıkmaz.

Hem de sonsuz alkış ve teşekkür ediyorum en büyüğüyle beraber sizlere. Efendim bugünlük benden bu kadar. Yarın ölmez de sağ kalırsam veya bir aksilik çıkmaz. Sona erdi. Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği. Nergis'le

0: Engin, bana kasa kasa limon alır mısın?
1: Enerji.
2: Enerjisi biz size.

0: Engi bana radyo al. Engi, enişte.
1: Lise devre gitsin.
0: Enerji.
1: Lise devre gitsin.
2: Limon limon limon limon ha hay. Icardi golleri, gol atmayı seviyor, seviyor. Icardi!
3: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
4: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları yarın açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karekod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı. 3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için eğitim kurumları yönetici değiştirme programı başvuruları alınacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından NATO'ya ilişkin açıklamada bulundu. Trump, ABD NATO'ya diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor dedi.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Reklam var.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
4: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
5: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
4: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
5: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
4: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
5: Bize sormadan karar vermeyin.
4: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
5: 556 4193
4: 556 57 57.
5: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
0: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres: Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
5: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
4: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
5: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
4: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
5: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
4: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
5: Bugün arayın, yarın değil.
4: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
5: Telefon 0532-621-5807.
4: 0545-792-8669.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732 0372-532-7730 Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
6: Devrek FM.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507-380-0067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507-380-0067 Devrek FM. 0

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Tam 93.0 Devrek Efendim.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar.

0: Reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Ekomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
4: Devrek FM.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
0: Tam 93.0 Devrek.

0: Kral Radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.
2: Değer verdiğiniz kişinin cezaevinde dinlediği radyoya istek atıp şarkınızı aynı anda onunla dinlemek ister misiniz?
3: İster misiniz?
2: Haydi Durma sen de sponsor ol. Bu heyecanı ve mutluluğu sen de yaşa. Murat'la Sevgi Çemberi programına gönüllü sponsor olmak için mesaj atın, biz sizi arayalım. WhatsApp 0538 658 2965. Tekrar ediyorum, 0538 658 2965.
4: Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı garip.

Efendim her şeye başlamak yeniden niye? Ferdi Baba'yla startımızı verdik. Abonelere özel Devrek FM cezaevi istek programına hoş geldiniz. Abone olan dinleyicilerimiz mesajlarını ve isteklerini ulaştırabilirler sevgili dinleyenler. Abone olmayanlar veya bu sistem hakkında bilgisi olmayanlar 0507-380-0067'ye Devrek FM WhatsApp hattına bilgi almak istiyorum diye yazabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bunun dışında cezaevi mesajı değil de evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, internette bizleri dinleyen dinleyicilerimiz. Ben de buradayım, sıradaki şarkılara ortak olmak istiyorum derseniz yine WhatsApp hattımızdan 0507-380-0067'den sıradaki şarkıları sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Evet, programın özelliği abone olanların mesajları, cezaevi mesajları ve istekleri yayınlanıyor sevgili dinleyenler. Hafta içi 5 akşam boyunca 19-21 saatleri abonelere özel istek programıdır. Ve abone olarak sizler de bu güzel program içerisinde olabilirsiniz. Eğer olmak istemiyorsanız da tamamen sizin kendi tercihinize bırakıyoruz sevgili dinleyenler.

Efendim ben de özledim ben de tüm özleyenlere Devrek Cezaevi ve Beycuma Cezaevindeki mahkumlarımıza selamlar sevgiler gönderiyoruz. Onlarla ve onların aileleriyle 2-3 aydan beri bu yolculuğu birlikte yapıyoruz sevgili dinleyenler. Evet tüm mahkumlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cezalarını tamamladıktan sonra Rabbim en yakın zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin diyelim. Ondan sonra da bir daha Rabbim oralara düşürmesin diyelim sevgili dinleyenler. Bu da bir temenni olsun. İnsanoğlunun başına her şey gelebiliyor bu dünyada. Ama daha sonradan baktığımız zaman bir anlık kızgınlık, bir anlık öfkeyle ya daha sonra diyorsunuz ki keşke yapmasaydım. Hepiniz bu duyguyu yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Ama bazen de dediğimiz gibi kader sizi ister istemez içinde bulunmak istemediğiniz olayların içerisine çekiyor. Bu da bir imtihan diyoruz sevgili dinleyenler. Evet başlıyoruz. Tüm abonelerimize selamlar sevgiler gönderiyorum. Bu yolculukta benimle birlikte olan tüm abonelerimize selamlar sevgiler olsun. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Olmayanlar da var. Onların da canları sağ olsun diyelim. Yapacak bir şey yok sevgili dinleyenler. Bizler burada muhabbet soframızı akşamları 19 ile 21 arasında açıyoruz. Soframıza oturmak isteyenler oturur, oturmak istemeyenler de kendileri bilir diyoruz artık. Yapacak da bunda fazla bir şeyim yok sevgili dinleyenler. Dediğim gibi mesela insanlar zannediyor ki ya ben dinlemezsem işte ben bu radyoyu dinlemezsem bu radyo çok şey kaybeder. Şimdi ben mesela ben de aracımda işime falan gidip gelirken devamlı radyo dinliyorum. Ben de bir radyo hastasıyım mesela. Ama radyoyu kapattığımda da o radyo kapanmış olmuyor. Orada şarkılar yine dönmeye devam ediyor. Hani siz zannediyor musunuz ki ben radyoyu kapattım diye o radyoda şarkılar susuyor mu zannediyorsunuz? Eğer öyle bir düşünceniz varsa yanılıyorsunuz diyoruz. Evet Canan abladan geldi ilk mesaj. Bu akşam yine harika mesajlar okuyacağız. Bu akşam yine harika şarkılar dinleyeceğiz. Bu programın güzel yanlarından bir tanesi bu programın müzik direktörleri, aboneleri sevgili dinleyenler. Bu programda şarkıları abone olanlar belirliyor. Sizler de abone olarak bu ayrıcalıktan, bu güzellikten faydalanmak isterseniz bilgi almak için 0507 380 0067'den bilgi alabilirsiniz efendim. Evet Canan ablanın mesajıyla başlayalım. Selamun aleyküm canım kardeşim. Ben Muğla Fethiye'den Canan ablan kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Beycuma kapalı cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum gözümün nurunun sizden ricası var demiş. Çok sevdiği annesi kadim dost, çok sevdiği annesi kadim dostu Berat Eren ve tüm kader mahkumları ve siz değerli Devrek FM ailesi için türküden ana öyle zor ki sensiz günlerin parçasını istedi. Selamlarını ve sevgilerini göndermiş sevgili Recep Can Koçaklı'ya çok teşekkür ediyoruz. Kadim dostu Berat Eren'e de selam ve sevgiler gönderiyoruz. Bu akşam türküden ana öyle zor ki şarkısını istemiş Recep Can Koçaklı. O zaman gelsin Devrek FM'de.

0: Efendim devam ediyoruz sevgili dinleyenler, yolumuza, muhabbetimize. Bu akşam iki şarkıya abone olmak istediler sevgili dinleyenler. Bakalım bu akşam iki şarkıya kim abone oldu? Evet, Özdemir Kocasoy efendim, Zonguldak Beycuma kapalı M tipi kapalı cezaevi A8 koğuşunda yatan Özdemir Kocasoy bu akşam iki şarkıya ben sponsor olmak istiyorum dedi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Böyle mesela akşamlık programlara da, şarkılara da sponsor olabilirsiniz. Bir şarkıya da sponsor olabilirsiniz. İki şarkıya da sponsor olabilirsiniz. Ya da aylık abone olabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ben sizlere aylık abone olmanızı tavsiye ederim. Ama derseniz ki ben aylık abone değil, sadece dinlediğim zaman bir şarkıya ya da iki şarkıya sponsor olmak istiyorum derseniz olabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bunun için de bilgi almak için 0507 380 0067. Şimdi Özdemir Kocasoy'un iki tane şarkısını peş peşe dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Evet, Zonguldak Beycuma kapalı M tipi kapalı cezaevinde A8 koğuşunda yatan Özdemir Kocasoy'dan A9 koğuşunda yatan Turgay Özkan'a armağan oluyormuş sevgili dinleyenler. Uygar Doğanay'dan Bu Da Mı Yalan şarkısı hediye olarak gidiyor kendisine. Evet, Özdemir Kocasoy'dan A9 koğuşunda yatan Tugay Özkan'a armağan oluyor bu güzel şarkı.
1: Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim. Sen yalansın. Hayatın yalan mı?

Efendim sevgili dinleyenler, 19.27 oldu saatlerimiz. Aboneler özel istek programıyla devam ediyoruz ve biliyorsunuz bundan önce istek programımızda rap şarkılar da isteniyordu sevgili dinleyenler. Artık programımız içerisinde rap şarkılara yer veremiyoruz. İstek isteyecek olan dinleyicilerimiz Arabex, Fantasy, türkü şeklinde isteklerde bulunabilirler sevgili dinleyenler. Ama ben illa rap isteyeceğim diyorsanız abone olmuyorsunuz sevgili dinleyenler. Yani rap şarkılar artık bu program içerisinde yasaklandı. Maalesef ki çoğu şarkının içerisinde küfür olduğu için, argo kelime olduğu için, Rütük tarafından bunlar da kabul görmediği için 19.21 saatinde Murat'la Cezaevi İstek programında artık rap şarkılar olmayacak. Belki diyebilirsiniz ki rap şarkı yoksa ben artık abone olmama gerek yok. Ona da saygı duyarım sevgili dinleyenler. Ben her zaman söylüyorum. Ben hiçbir zaman için gönülsüz yapılan hiçbir işin yanında olmadım sevgili dinleyenler. Hiçbir insan hayatta ne olursa olsun gönülsüz hiçbir işi yapmayın derim size. O yüzden bu konuda da bilgilendirmiş olayım sizleri. Evet, Paşa Kocasoy bu akşam iki şarkımıza sponsor olmak istedi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun, var olsun. Evet, şimdi ikinci isteğini yayınlayalım hemen. A8 koğuşunda yatan Özdemir Kocasoy'dan gelsin. Gökdeniz, Ali, Samet, Cemo, Haşim, Musa, Sinan, Tevfik, Şenol, Ekrem, İsa Can'a hediye olaraktan gidiyormuş sevgili dinleyenler. İsmail Türüt'ten gidiyor bu güzel şarkı. 40'tan sonra hadi bakalım devam ediyoruz. Evet, abone olmak isteyenler, bilgi almak isteyenler 0507 380 0067'den Devreg FM WhatsApp hattına mesaj gönderebilirsiniz. Bilgi almak istiyorum abonelik hakkında diye.

0: Evet, iki tane isteği de yerine getirmiş olduk sevgili dinleyenler. Hadi bakalım devam ediyoruz abonelerimizin mesajlarıyla ve istekleriyle. Evet, Güneş Hanım yine aylardan beri birlikte yolculuk yapıyoruz. Bu yolu birlikte yürüyoruz. Güneş Hanım ve çok sevdiği eşi Halil Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Yarın aboneliğimi yenileyeceğim demişler. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle birliktesiniz. Son 9.21 saatinde şarkılara, duygularımıza tercüman ediyoruz diyelim. Evet, Güneş'ten Halil'ine Kokunu Özledim şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar sizlere demişler. Teşekkür ediyoruz. Ve Halil Bey'e demiş ki, sevdiceğim seni çok özledim. Her şeyim seni seviyorum kalbim diyerekten de ona çok güzel sözler söylemiş. O zaman Güneş Hanım ve Halil Bey'e ne diyelim?
1: Aç sesini kardeş.

0: Efendim devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Meral Altay'ın mesajıyla ve istek şarkısıyla devam ediyoruz. Selamun aleyküm demişler ve aleyküm selam, güzel yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ettik. Beycuma açıkta olan bir tanem Volkan Altay'a Ayto Baba'dan Kalbimdeki Limansın şarkısını armağan ediyorum. Özlemek mi zor yoksa beklemek mi bilmiyorum ama ikisi bir araya gelince nefes aldırmıyor yarim, hayırlı akşamlar demiş. Özlemek mi zor yoksa beklemek mi bilmiyorum ama ikisi bir araya gelince nefes aldırmıyor yarim demiş efendim. Meral Altay'dan Beycuma açıkta olan bir tanesi Volkan Altay'a, bu güzel akşamda Ayto Baba'dan Kalbimdeki Limansın şarkısı hediye olarak gidiyor. O zaman hadi bakalım. Sevgili Meral Altay'a ve Volkan Altay'a da ne diyelim?
1: Aç sesini kardeşim.

0: Efendim devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi geldik bir istek şarkımıza daha. Abone olan dinleyicilerimiz Asaf ve Korcan'dan C10'daki Batu Cinel'e geliyormuş efendim. Evet, Asaf ve Korcan'dan C10'daki Batu Cinel'e hediye olarak geliyormuş. Kibariye Can Veriyorum şarkısı. Ve ona mesaj göndermişler. Yokuz sanma ya varsak demişler efendim.
1: 93.0.
0: Evet, yokuz sanma ya varsak. Asaf ve Korcan bu akşam göndermek istediler bu şarkıyı. Batu Cinel'e geliyor.

Efendim devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Kibariye bizlerle birlikte oldu, can veriyorum dedi ve Sevilay Hanım'ın mesajıyla ve isteğiyle devam ediyoruz. İstanbul'dan selamlar, sevgiler, saygılar, hayırlı, huzurlu, keyifli yayınlar. Kolay gelsin, bereketli olsun Murat Bey demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben Sevilay Gecebeci, Orhan Gencebay, vazgeç gönlüm eserini rica ediyorum. Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına gelsin. Allah kurtarsın. Allah'a emanet olsunlar. Rabbim hayırlısıyla sevdiklerine kavuştursun inşallah. Hayırlı akşamlar, sorunsuz yayınlar demişler. O zaman Gökhan Güney tüm Orhan Gencebay hayranları için söylesin sevgili dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Reklamlar öncesinde bir istek daha paylaşalım. Miraç Kocasoy'dan en sevdiği aslan abisine, en sevdiği aslan kardeşine gidiyor. Hem abisi hem de kardeş gibiydi diye söylerseniz iyi olur. Hem abisi hem de kardeş gibiydi diye. Miraç Kocasoy'dan en sevdiği aslan abisine ve en sevdiği aslan kardeşine, hem abisi hem de kardeş gibiydi demiş. Ve Selda Bağcan'dan Aldırma Gönül şarkısını hediye etmişler sevgili dinleyenler. O zaman hadi bakalım reklamlar öncesinde o güzel şarkıyı dinleyelim.

0: Kral Radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
3: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
2: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
3: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
3: Yatak odası takımları 56 bin lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
3: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 577 34 67.
3: Recep Odabaş.
5: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Evet sevgili dinleyenler, reklamları da geride bıraktık. Yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şarkıları da konuşturmaya devam ediyoruz bu arada. İkinci saatin güzelliklerini yaşamaya da başlıyoruz sevgili dinleyenler. Evet, şimdi ikinci saatimizin güzelliklerini yaşamaya başlıyoruz. Meydan taksi durağında Tekin Küçükkaya'ya en güzel şarkılar hediyemiz olsun efendim. Meydan taksi durağına da selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Tekin Küçükkaya başta olmak üzere tüm taksicilerimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz efendim. Ve güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Hayırlı yayınlar Murat Bey, A5 koğuşundaki oğlum Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet olun, en güzel şarkılar Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına hediye olsun demişler efendim. O zaman bir güzel şarkı hediyemiz olsun ve meydan taksi durağına, Tekin Küçükkaya'ya ve tüm sevdiklerine, dostlarına da hediye olarak gelsin.

Gündoğan abimiz ve sevgili Ercan abimiz şu anda bizlere kulak vermektelermiş. Onlara da selamlar, sevgiler gönderiyorum. İyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Şu anda araçla birlikte yolculuk yapmaktalar ve bizi dinlemektelermiş. Bir güzel şarkı hediyem olsun sevgili Nurettin Gündoğan abimize ve sevgili Ercan abimize. Bu güzel şarkı hediyem olsun.

0: Efendim, Nurettin Gündoğan ve Ercan Akbıyık abimize hediye ettik bu güzel şarkıyı. Onlara da selam ve sevgiler gönderiyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsiniz. Bazar ola diyelim. Vallahi çay borcunuz arttı bana. Ben karışmam ha. Gerçi sağ olsun Ercan abiyle bugün karşılaştık. Çay ısmarlayayım dedi ama benim vaktim yoktu. Zamanım yoktu. Nurettin abiden de zaten her zaman yaparız tahsilatımızı. O konuda sıkıntı yok. Efendim, şimdi çok güzel moral verici bir mesaj aldık. Sağ olun, var olun. Sizler de iyi ki varsınız. Gerçekten çok güzel bir program demişler. İyi ki yolumuz sizinle kesişti. İyi akşamlar diliyorum. En güzeline emanetsiniz demişler. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler de varsınız. Sizler orada, bizler burada. Cezaevinde sevdikleriniz, aranızda köprü olabiliyorsak, mesajlarınızı, duygularınızı onlara ulaştırabiliyorsak ne mutlu bizlere. Evet, Zehra Hanım da bizleri dinlemekteymiş. Sıradaki en güzel şarkıları Beycuma kapalı cezaevinde yatan çok sevdiği eşi Barış Demirel'e hediye etmişler efendim. Oy oy oy oy oy oy, şimdi... Bir bakalım, Murat abi kolay gelsin, ben Doğanay Şirin, nasılsın abi, iyi misin demiş. Tuğçe Kocabaca, Alişan'dan var ya şarkısını armağan ediyorum ve mesajım fazla söze gerek yok, şarkılarımdasın demiş. Evet vallahi bütün bu mesaj haklarını Yunus'tan düşüyoruz. Bilmiyorum, Yunus derse ki ben abi benim iznimi aldım mı, onayımı aldım mı diye sıkıntı çıkarırsa bilemem. Yunus'a da arıyorum ama bir türlü telefonu açmıyor. Böyle bir sıkıntı var. Yunus kardeşim telefona niye bakmazsın? Yani bilmiyorum ki, bir numara gelmiş, sizi aramış. O anda belki müsait olamayabilirsiniz ama müsait olduğunuzda dönersiniz, bakarsınız bir şey mi oldu. Yani bu genel manada hayat içerisinde de geçerli. Ama bilmiyorum, Yunus'u arıyoruz bir türlü ulaşamıyoruz. Yani mesaj yazıyoruz, cevap vermiyor. Neyse ki mesaj hakları var bende. Mesaj hakları bitene kadar bu mesajları ben değerlendireceğim. Mesaj hakları bittikten sonra da artık tekrardan abonelik yaparsınız veya yapmazsınız. Orası size kalmış bir şey. Bir şey diyemiyorum artık. Dediğim gibi ya, ben gönülsüz olan hiçbir şeyin tarafında değilim sevgili dinleyenler. Abone olursunuz, olmazsınız, desteğe devam edersiniz, etmezsiniz. Bu tamamen sizin kişisel tercihleriniz. Bazen olabiliyor. Ben bu radyoculukta hep şunu gördüm sevgili dostlar. Yaklaşık olarak 98 senesinde ben bu mikrofonun karşısına geçtim. Yıl 2026, 28 sene. Düşünün, 28 sene. Mesela ben şunu çok yaşadım. Bir insanın 29 gün şarkısını çalarsınız, sizden iyisi yoktur. Baba sensin, kral sensin, paşa sensin. Sen alemde bir numarasın, senden başkasını tanımam. Bir gün şarkısını çalamazsınız. O anda işte durum müsait değildir veya o gün yayınlayamamışsınızdır. Sıra ona gelmemiştir. Ondan sonra bir mesaj, işte bir daha seni dinlemeyeceğim. Bir daha senin programına katılmayacağım. Dün kraldık, hani bir numaraydık, hani paşaydık. Ne oldu yani? Bizim krallığımız, paşalığımız bir şarkıyla mı değerlendiriliyor? 28 senelik mikrofon hayatımda edinmiş olduğum en büyük tecrübelerden bir tanesi bu sevgili dinleyenler. O yüzden de hiç gerek yok. Mesela 0067 yazıyor kardeşim, bekliyorum diyor. Paylaşacağız kardeşim. Gelecek, sıra ona da gelecek. İkinci şarkıya da gelecek. Of of of, evet, Doğanay Şirin'in isteğiyle devam edelim. Tuğçe Kocabaca armağan etmiş bu şarkıyı. Alişan, o çok güzel şarkıdır bu ya. 90'lı yılların şarkılarından değil mi? Var ya, bizleri götürdün yine geçmişe doğru.
1: Usta, ustayla damar sağ.

Evet, sevdamı dağlara yazarım. Doğanay Şirin'den hediye olarak gitti bu güzel şarkı Tuğçe Kocabacak'a sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Ben Orhan Gencebay, hayranı Sevilay. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Murat Bey, hakkınızı helal edin. Zaman olursa Selami Şahin'den bir şarkı rica ediyorum. İyi ki radyolar var, iyi ki sizler varsınız. Her zaman severek, beğenerek dinliyoruz. En güzele yaradana emanet olun. Koruyan Allah, kollayan melekler olsun. Hayırlı, huzurla kalın demişler. İkinci şarkılara geçer miyiz bilemiyorum. Geçersek Selami Şahin'i alırız listemize. Evet, Miraç Kocasoy'dan en sevdiği Aslan abisine, en sevdiği Aslan kardeşine gidiyor sevgili dinleyenler. Hem abisi hem de kardeş gibiydi. Hem abi gibi hem de kardeş gibiydik demişler sevgili dinleyenler. Ve bu güzel şarkı onlar için gelecek şimdi. Alpay Kocasoy, Bel Bağladık insanlara şarkısını istemişler sevgili dinleyenler. Hadi bakalım hep birlikte dinleyelim o zaman. Evet, hala abonelik hakkında bilgi almak isteyenler 0507-380-0067'ye mesaj atabilir, bilgi almak istiyorum diyebilirsiniz WhatsApp'tan.

0: Efendim A8 koğuşundaki Özdemir Kocasoy'a armağan olduğu Miraç Kocasoy, Alpay Kocasoy, Ertuğrul Kocasoy ve Ali Baba'dan hediye olarak gitti bu güzel şarkı kendisine. Devam ediyoruz. Kolay gelsin, ben Tekirdağ Kapaklı'dan Betül. Beycuma M tipi kapalı cezaevinde yatan kardeşim Berat Nur Eren ve Recep Can Koçaklı için Derya Bedavacı'dan Küskünüm şarkısını istiyorum. En kısa zamanda kavuşmayı umut ediyorum ve seni çok seviyorum bir tanem diyerekten de mesaj göndermişler. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. O zaman Tekirdağ Kapaklı'dan Betül'den Beycuma M tipi kapalı cezaevinde yatan kardeşi Berat Nuri Eren'e ve Recep Can Koçaklı'ya hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı.
1: Aç sesini kardeşim.

Efendim, yıllarca Müslüm Gürses'ten dinledik bu güzel şarkıyı. Derya Bedavacı da çok güzel yorumlamış sevgili dinleyenler. Devam ediyor birlikteliğimiz. Güzel şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. 20.33 yaptık saatlerimizi. 21'e yaklaşana kadar, 20.50, 20.55'e kadar daha buralarda sizlerle birlikteyim. Bakırcılar Köyü'nün Gökmenoğlu Mahallesi'nden sevgili Kadir Bey şu anda bizleri dinlemekteymiş. Ona da selamlar, sevgiler olsun. Bakırcılar Köyü'nün Gökmenoğlu Mahallesi'nden Kadir Bey'e ve tüm Gökmenoğlu Mahallesi sakinlerine ve Bakırcılar Köyü'ne selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz Devreg FM'den. Sıradaki parçayı istiyorum. Parçayı babama ve tüm köyüme ve sizlere hediye ediyorum demişler Kadir Bey'e. Bu güzel mesajından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, bu radyomuz sadece böyle hani cezaevi mesajları geliyor, sadece cezaevinden dinleniyor gibi bir algı oluşmasın sevgili dinleyenler. Normal dinleyicilerimiz de cezaevinde hiçbir tanıdığı olmayabilir, hiçbir yakın olmayabilir. Onlar da mesaj gönderebilirler, sıradaki şarkılara ortak olabilirler. Zaten Devreg FM'nin WhatsApp hattını telefonlarına kayıt etmeyenler var mı? Hadi bakalım, eğer kayıt etmediyseniz şimdi kayıt edelim. Çıkaralım telefonlarımızı. Hadi bakalım, çıkaralım telefonlarımızı. Evet, telefonumuza yazıyoruz. 0507 380 0067 0507 380 0067 diye yazıyoruz ve Devreg FM WhatsApp attı diye kaydediyoruz sevgili dinleyenler. Kayıt ettik değil mi? Kandırmıyorsunuz beni inşallah. Herkes kayıt etti mi? Hadi bakalım, devam edelim. Kadir Bey demiş ki köyümüzün de sizlere çok çok selamı var demişler. Teşekkür ederiz. O zaman bu güzel şarkı Kadir Bey'e ve tüm sevdiklerine hediyemiz olsun. Etkin bizlerle birlikte sensizim diyecek. Bu şarkıyı kim almak istiyorsa herkes alabilir sevgili dinleyenler. Sensizim diyenler, bu şarkı sizin olsun.

0: Değer verdiğiniz kişinin cezaevinde dinlediği radyoya istek atıp şarkınızı aynı anda onunla dinlemek ister misiniz?
1: İster misiniz?
0: Haydi Durma sen de sponsor ol. Bu heyecanı ve mutluluğu sen de yaşa. Murat da Sevgi Çemberi programına gönüllü sponsor olmak için mesaj atın, biz sizi arayalım. WhatsApp 0538 658 2965. Tekrar ediyorum, 0538 658 2965.
2: Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı kardeşim.

Efendim, hafta içi 19-21 saatinde abonelere özel cezaevi istek programında sevdiklerinize tek tek şarkılar hediye etmek isterseniz, bu güzel programın içerisinde sizler de yer almak isterseniz WhatsApp'tan 0507-380-0067'den bilgi alabilirsiniz. Her akşam Devrek ve Beycuma'daki cezaevindeki sevdikleriniz sizlerin hediye edeceğiniz şarkıları bekliyor ve sizlerden gelecek güzel sözleri bekliyorlar sevgili dinleyenler. Evet, sizler de bu güzel programın içerisinde yer almak istiyorsanız ben de bu programda sevdiklerime şarkılar hediye etmek istiyorum, ben de abone olmak istiyorum diyorsanız 0507-380-0067 Devrek FM WhatsApp hattına mesaj yazarak bilgi almak istiyorum diye gerekli bilgileri alabilirsiniz sevgili dinleyenler. Dilerseniz sadece mesela dinlediğiniz zaman bir şarkıya, iki şarkıya abone olabilirsiniz, sponsor olabilirsiniz. İsterseniz haftalık sponsor olabilirsiniz, isterseniz iki haftalık sponsor olabilirsiniz ya da aylık sponsor olabilirsiniz sevgili dinleyenler. Tamamen size kalmış.

Unutamazsın. Bülent Ersoy harika şarkısıyla radyomuzda sizlerle birlikte oldu. Efendim geldik birlikteliğimizin sonuna. Her şey dilediğiniz her şey gönlünüzce olsun. Saatler 21 reklamlarından sonra Ferdi ile Duygu Treni programı sizlerle birlikte olacak. Keyifli dinlemeler diliyorum. İyi akşamlar.

0: reklamlar. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
4: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Sürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
0: Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
4: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle.
4: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
4: İletişim 0535 545 71 69.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
0: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
4: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
0: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
4: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
0: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
4: Uyum Gross Market.
0: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
4: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
5: Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi. 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu. 93.0 Devrek FM.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Devrek FM 93.0
1: Ferdi yayında.
0: Ferdi. Devrek FM 93.0

Efendim geldik, mikrofonlarımızın başındayız. 93.0 Devrek FM'de bendeniz Ferdi ile berabersiniz. Benden önce sizlere yaşatmış olduğu o güzel dakikalar adına usta ile damar saatine teşekkürlerimizi gönderdik. Aynı güzellikler benimle birlikte saatlerimiz 23 olana kadar buralarda devam edecek. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle WhatsApp hattımızı sizlerle paylaşalım. 0507 380 çift 067 Devrek FM WhatsApp hattımız. Bakalım nerelerden ne şekilde dinleniyoruz. WhatsApp'ımızdan mesajlarınızla bana iletebilirsiniz. Devrekli Asim Elek hoş geldin Ferdi abi demiş. Hoş bulduk. Güzel Deli Eli Aksu Şıhlar'dan selamlar Ferdi Bey demiş. Eyvallah. Aksu Şıhlar Mahallesi'ne sevgiye selamlarımızı gönderelim. Derya yine güzel bir emoji göndermiş Derya. Şöyle baktığımda iyi yayınlar Devrek FM diye gelen mesaj. Diğer mesajımıza geçelim. Satılmış Öztürk selam Gökçe Bey'den demiş. Gökçe Bey'imize de sevgiye selamlarımızı iletelim. Zonguldak'ımızın o şirin ilçesine Gökçe Bey'imize sevgiye selamlarımızı iletelim. Hayırlı akşamlar, sorunsuz yayınlar. Hoş geldin abilerim bir tanesi. Her zamanki gibi harika şarkılarla Duygu Treni Ferdi abim süpersin. Sıradaki şarkılar sana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin demiş. Eyvallah diyelim. Bu güzel mesajı bizlere ulaştıran Emine'ye. Yeniler Ferdi ben Beycuma açık cezaevinde Devrekli Dursun Eğriyer koğuşundan Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Hacı Bayran Çapan, Sarhan Soysal, Hüseyin Akcan'a ve yine Ali Emre Çelik, Ömür Özkan, Aki Koğuşu'ndan Has Toprağım Akın Aksoy, Devrek Açık Cezaevi, Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderirim. Sıradaki parça size ve tüm Beycuma cezaevine gelsin demiş. Eyvallah. Şu an bizleri Beycuma'da kimler dinliyorsa hepsine selamlarımı iletiyorum. Kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum Beycuma cezaevine. Ve yine Devrek Açık Cezaevine de sevgi selamlarımızı gönderiyorum. En güzel eserler onlara da gelmiş olsun. Bugün yoğun bir koşturmaca içindeydim. Devrek FM ailesi olarak Instagram'dan takip edenler görmüştür. Bir dizi ziyaretlerde bulundum radyomuz adına. Güzel verimli toplantılar gerçekleştirdik. Görüş alışverişleri yaptım. Hasbihaller gerçekleştirdim. Devrek FM'i daha yukarılara, daha zirveye taşımak için neler yapabiliriz? Onların görüşmelerini yaptım. Her şey olumlu geçti. İnşallah ilerleyen aylarda Devrek FM için çok güzel şeyler olacak bölgemizde. Emine teşekkür ederim Ferdi abi. Kolay gelsin yayınlar. Harikasın yayınların süper demiş. Eyvallah Emine. Gelelim şöyle bir iki mesajımızı daha değerlendirelim. Daha sonra mesajda yoğunluk yaşıyoruz. Onun için şimdiden biraz mesaj okuyalım değil mi? 0507 380 çift 067 WhatsApp hattımız. 0507 380 çift 067 WhatsApp üzerinden bizlere duygu ve düşüncelerinizi, sıradaki parçayı sevdiklerinizi armağan edebileceksiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Ferdi Bey, kolay gelsin demiş. Öztürk 67, eyvallah diyelim ona da. O zaman ne yapalım? Gerçi bahar ayını geçtik ama o bahar ayından kalma bir yalancı bahar olur ya. Bu gerek sevgi yönünden olabilir. Gerekse gerçekten mevsimsel olabilir. İşte bu şarkı da ona çok güzel gideceğini tahmin ettiğim için listeme aldım. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu. Yalancı bahar desin mi? Hadi bakalım ne diyoruz? Rastgele.

Çay Derimi'nden selamlar demiş küçük beldemiz Çay Derimi'ne. Çay Derimi'ne de sevgi selamlarımızı gönderelim. Sayın değerli belediye başkanımız Satılmış Gebeş. Ona da buradan saygı sevgilerimizi gönderelim. Gerçekten Satılmış Gebeş ile Çay Derimi'ni son 15-20 yılda gerçekten güzel bir devir atladı. Çok güzel bir kent oldu, belde oldu. Buradan tüm Çay Derimi'nden bizleri dinleyen değerli dostlarımıza, dinleten değerli dostlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bu güzel yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu eseri tüm Çay Derimi'lilere gelsin. Birazcık tekerleme gibi oldu bu. Çay Derimi'ndeki dinleyicilerimize gelsin o zaman. Uzattığım zaman sanki tekerleme gibi oluyor değil mi? Sürekli devre giren dinliyorum. Şırnak'tan selamlar demiş Furkan. Eyvallah, Şırnak'a da selamlarımızı gönderelim. Sizlere de gelsin bu güzel eser. Bir rastgele diyelim. Yoğun bir şekilde mesajınız var. Bir rastgele yapayım.

0: Selam demiş. Şöyle isminizi de yazarsanız sevinirim. Mutlaka yorum ve mesajlarınızın başına isminizi yazın. Canımdan çok sevdiğim kıza gelsin bu akşamki parçalar demiş dinleyicimiz Furkan. Nöbette çıkacağım abi sıradaki parçayı. Tüm sevenlere sevdiklerime armağan olsun demiş. O istemiş olduğun parçayı yer veremeyeceğim ama güzel bir parça sana gelecek Furkan. Şırnak'tan Furkan'a gelsin bu güzel Murat Göğe Bakan yorumu. İyi yayınlar. Ben Bey Cuma Açık Cezaevinden Dursun Eğriyer. Can abim Naşit Mandıracı. Şahan Baran Tezel. Soner Yıldız. Has toprağım Akın Aksoy ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selam gönderiyorum. Sıradaki parça size ve tüm Bey Cuma Cezaevine gelsin demiş dinleyicimiz. Eyvallah. Furkan dinliyor musun beni? Bu şarkı sana gelsin, sevdiklerine gelsin bakalım.
1: Devrek efendim.

Murat Göğe Bakan yorumu, ay yıldızım Şırnak'tan Furkan'a gelmiş oldu. Kolay gelsin eşime, güzel bir parça gelsin inşallah demiş Emine Acar. Şöyle gelelim diğer mesajlarımıza. İyi akşamlar Ferdi abi, ben Alev demiş. Dedi ki en güzel şarkılar A5 koğuşuna yatan oğlum Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet olun demiş mesajında. Alev'e de buradan sevgi selamlarımızı gönderelim ve yine diğer mesajımız. İyi akşamlar Ferdi Bey, A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Seni çok ama çok seviyorum canım Serhat'ım, Bahar teyzen diye gelen mesaj. Eyvallah diyelim.

Mehmet iyi yayınlar kardeşim demiş. Eyvallah Sami, İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah Sami. Bu dünya fanıdır, bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacı tahta dayanma diyor. Yedi iklim benim deyi güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Sultan 3. Murat sözüdür, ne güzel söylemiş. Şöyle bir uykudayız ki korkuyoruz uyanmaya. Çünkü hiç kimsenin gerçekle yüzleşme cesareti yok demiş Neslihan Çetinkaya, Kartal İstanbul'dan. Eyvallah diyelim.

İyi akşamlar Ferdi abi. A5 Koğuş'undan torunum Serhat Özel'e ve Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Onu çok seviyoruz diye gelen mesaj. Sonu 36-49. Selam olsun. Trafikteymiş. Bizleri dinliyorlar. Onlara da buradan selam olsun. Sonu telefon numarası son 4 hanesi 36-49. Hayırlı yolculuklar. Bartın tanıtım günlerine Devrek FM gelecek de bir şey gelmeyecek. Yener Ferdi abi söyledik şarkı Beycuma Kapalı Cezaevinde Yatan Barış Demiral için gelsin. Canımın içi seni çok seviyorum, kalbim hep seninle diye gelen mesaj. Eyvallah diyelim değerli dinleyicimize. Zehra göndermiş sanırsam. Eşi Barış Demiral'a sıradaki parçayı armağan etmiş. Ben de buradayım demiş Nergis. Az yorgun, az kırgın, az da enerjisi kesilmiş olarak seni dinliyorum Ferdi demiş. Bana da bir şarkı gönderebilir misin demiş. Tüm şarkılar sana da gelmiş olsun Nergis.

0: Devrek FM 93.0.
1: Sana isyanım.
2: Zonguldak Devrek Özbuğ köyünden annem babam da şu an radyosunun başında bizleri dinliyor. Onlara da buradan sevgi selamlarımı gönderiyorum. En güzel eserler onlara da gelmiş olsun. Zonguldak Devrek Özbuğ köyüne. Annem radyosunun başına geçmiş yine her zaman olduğu gibi. Frekansı 93.0. Tüm kulaklarıyla bize tabii. En güzel parçalar ona da gelmiş olsun.
1: Ona yanarım. Sen benim gönlümde canım. Yaralar açtın.

0: kayacaktı.
1: 21.30 yaptık, kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınızla. 93.0 Devrek FM'de bendeniz Ferdi ile berabersiniz. Zonguldak City canlı yayında bir şey, eyvallah. Sami demiş ki 3 ay önce Devrek FM İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaydı. Evet yaptık, davetliydik, ondan yaptık. Bartın'dan davet alamadığımız için yer almadık Sami. Bir gün olsun, onun bilgisini vereyim sana. Zonguldak tanıtım günlerinde davet aldık, orada bulunduk. Bartın'dan bize böyle bir teklif gelmediği için bizler orada bulunamadık, bilgin olsun. Selam olsun güzel içem Devrek'e. Sıradaki parça Filos Liman'ında 15-23 vardiyasında görev yapan özel güvenlik ve danışman arkadaşları gelsin. Adem Alakaz göndermiş bu güzel mesajı, eyvallah diyelim Adem'e de. Şu an 15-23 vardiyasında görev yapan özel güvenlik ve danışman arkadaşlar, Rabbim kolaylıklar versin sizlere bakalım. Selam Ferdi kardeşim, ben Hayri Arı. Peycuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özel ve koğuş arkadaşlarına sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş. Aldım sıradaki parça, Serhat Özel'e de gelmiş olsun. Merhaba, iyi akşamlar, kolay gelsin. Beycuma A5 koğuşunda yatan arkadaşım Serhat Özel'e çok selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet ol kardeşim. Alperen Arı göndermiş bu güzel mesajı da. Bir tek sanırsam Tansel kaydıldı. Tansel de mesaj atarsa bütün aile komple okey olmuş oluyor. Sağlık olsun, teşekkür ederim demiş. Eyvallah, yani davet gelseydi biz Bartın tanıtım günlerinde de olurduk, emin ol Sami diyelim. Selam Ferdi Bey, B9 koğuşundan Umut Altunkaya. İstek parça çalmıyorum, sıradaki parça gelmiş olsun. Bu şarkı Uğur Koç, Onur Korkmaz, Selahattin Köse, Tanju Türkoğlu, Hüseyin Kalmaz, bir de koğuş başkanımız Yalçın Sarı'ya gelsin yayınlar demiş. Ama güzel de parça istemişsin ya. Alsam mı listeme şimdi? Şöyle bir almaya çalışayım. Onu ben şeyden çalayım. Tamam, Müslüm Baba'dan istemişsin ama bir de onu Serkan Kaya söylüyor. İstersen bir Serkan Kaya'dan dinleyelim, ne dersin? Şöyle bir bulmaya çalışayım Serkan Kaya. O parçayı bir de Serkan Kaya seslendirmişti. Serkan Kaya'dan yer vereyim ben size o parçayı. Müslüm'den çalmayayım. İşte dur bakalım.

0: Tamamdır. Serkan Kaya'nın o güzel eserini listeme aldım. Az sonra göndereceğim. Gelelim. Kime gelecek az sonra Serkan Kaya'nın ne yazar eseri? Onur Korkmaz, Selahattin Köse, Tanju Türkoğlu, Hüseyin Kalmaz. Bir de Kuş Başkanımız Yalçın Sarı'ya gelecek. İyi akşamlar Ferdi abi. Sıradaki en güzel şarkılar A11 koğuşundaki Serdar Kocasoy'a gelsin. Ablaları Bahar Yeşim diye mesaj göndermiş. Umarım dinliyorlardır. Çok güzel bir söz ama biraz düz okudunuz. Duygu katmadan demiş. Katalım o zaman. Sen yeter ki iste. O zaman duygu katmak için şöyle şu fonu bir verelim az önceki söze. Bu dünya fanidir. Sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim değil, güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Güzel bir söz. Değil mi? Bence çok güzel bir söz. Demiş ki dinleyicimiz bu güzel. Gerçi bu güzel sözü Sultan 3. Murat söylemiş. Ama güzel de söylemiş. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan.
1: Zevrek FM 93.0.
0: Güzel bir sözdü, bizlerle buluştu, biz de yer verdik. Neslihan'ın sözüydü bu güzel söz. Anıl Taşkıran selamları göndermiş. Eyvallah diyelim Anıl'ımıza da. O da şu an bizleri dinliyor. 73-67'den bir sesli mesaj gelmiş ama. Selamünaleyküm abi. Ben Can Polat. Beycuma'da yatan dostlarım için sesli bir mesajım var demiş. Göndermeye çalışacağım az sonra. İstek parça çalmıyorum değerli dostlar. Ankara'dan Zonguldak'ta Açık Cezaevi bulunan Dolunay İnci ve bütün dava arkadaşlarının kucak dolusu sevgiler saygılar sunarız. İki tane istek yazmış, ben istek çalmıyorum. Bilgin olsun, bu program istek programı değil. Sıradaki parçayı isteyebilirsin, onlara gelmiş olsun. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı B. Şarkı B Cuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özel'e gelsin. Allah'a emanet ol, dört gözle seni bekliyoruz demiş Zeynep Arı. Tamam, Zeynep Arı da yazdı. O zaman kaldı Tansel. Tansel de yazarsa ekip tam olacak. Özer ailesi tam olacak. Hadi bakalım şöyle güzel bir Serkan Kaya. 40 yılın başında Halim Hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne yazar, değil mi?
1: Devrek FM 93.0.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
3: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56.000 lira.
3: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
3: Sınırlı stok ile satışta.
2: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
3: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
2: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
3: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
5: Devrek FM 93.0
6: Ferdi yayında.

Çocuklar elinden nezahat mesajını ulaştırmış. Kolay gelsin, hayırlı geceler demiş. Eyvallah diyelim. Şöyle bir mesajımız var, onu da hemen değerlendirelim. İyi yayınlar Ferdi abi, ben Avcılar'dan Meral. Beycuma açık cezaevinde bulunan eşim Dursun Eğriye'ye selam gönderiyorum. Söyler misin? Onu çok seviyorum ve çok özledim. Sıradaki parça size ve eşime gelsin. Hayırlı yayınlar demiş Avcılar'dan. Meral göndermiş eşi Dursun'a. Şu an bizlere kulak veriyorlar. Umarım Dursun da dinlemiştir. Tüm şarkılar ona da gelmiş olsun. Şöyle bir mesajımız vardı. Nimet Kocasoy'a eşi göndermiş. Nimet Kocasoy. Eşimin adı Serdar Kocasoy demiş. Umarım Serdar Kocasoy bizleri dinliyordur. Onu çok özledim. Çok da seviyorum. Çok merak ediyorum. Sıradaki şarkı ona gelsin demiş. Beycuma cezaevi B11 koğuşunda kalıyormuş. Değerli arkadaşlar, eğer B11 koğuşunda dinleyen dostlarımız varsa Serdar Kocasoy'a sevgi ve selamlarımızı göndersin. Ve eşi Nimet Kocasoy'un bizleri dinlediğini, eşini çok sevdiğini mutlaka iletsin. Gelen mesajda bu şekilde bizlere gelmiş. Ona söyler misiniz demiş değerli dinleyicimiz Nimet. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Onu çok seviyorum, çok özledim diye mesajını sonlandırmış. Umarım koğuş arkadaşları dinliyorlarsa. Beycuma kapalı cezaevi B11 koğuşuydu sanırsam. Evet, B11 koğuşu. Serdar Kocasoy. Gelelim diğer mesajımıza. Selamünaleyküm, ben B9 koğuşuna Gacalı Yalçın. Yalçın Sarı göndermiş. B9 koğuşundan yatmakta olan Rasim Efe Osman, Atar Serkan. Rasim Efe Osman, Atar Serkan, Çiçek Uğur Koç, Selahattin Köse, Tanju Türkoğlu. Sıradaki parça Armağan Ediyorum diye gelen mesaj. Umarım dinlemişlerdir bu güzel mesajı. Rasim Efe, Osman Atar, Serkan Çiçek, Uğur Koç, Selahattin Köse, Tanju Türkoğlu. Sıradaki parça size geliyor. Kacalı Yalçın'dan. Lakap da güzelmiş ama. Yavaş yavaş ilk bir saatimizi geride bırakacağız. 93.0 Devrik FM'de.

0: Şöyle az önce dinleyicimizden güzel bir mesaj gelmişti, sesli mesaj. Ona yer vereceğimi söylemiştim. Önce mesajı okuyalım, daha sonra sesli mesajını dinleyelim dinleyicimizin. Sonra Azer Birbirinin çok güzel bir yorumunu reklamlar öncesinde sizlerle buluşturayım. 93.0 Devrek FM mikrofonlarında. Selamünaleyküm abi, ben Can Polat ve cumada yatan dostlarım için sesli bir mesajım var demiş. Dinletirseniz sevinirim. Sizleri severek, beğenerek takip ediyoruz, dinliyoruz. Lütfen diye gelen bir mesajdı. Ben de önce şöyle bir sesli mesajı sizlerle buluşturayım. Daha sonra o güzel Azer Birbir yorumuyla sizleri baş başa bırakayım. Daha sonra reklamlarımız sizlerle olacak. Reklamlarımızın ardından ben buralardayım. Şöyle sesli mesajımızı yavaş yavaş geçelim.
1: Öncelikle selamünaleyküm. Ben Can Polat Demir, A8 koğuşunda yatan. Rojat Gümloğlu, Tevfik Efe Kondak, İsa Kara, Samet Üzümcü, Serkan Çiçek, B1 koğuşunda yatan abim Ferhat Durdu. Tüm kader mahkumları için Azer Bülbül'den Bitti Mapus Bitti şarkısını istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünler geçecek elbet bir gün diyorum. Özellikle abim Ferhat Durdu'ya çok çok selam söylüyorum. Allah'a emanet olun.

mahpushane yanar tüter. Sesim bülbül olmuş yeter. Ah, bu kadar yattığım yeter. Bırak giden mahpushane. Bu kadar yattığım yeter. Beş yıldızlı baş gardiyan, suç işlesem kurar divan. Bütün mahkumlara selam, bütün mahkumlara selam. Bırak giden mahpushane. Bırak beni giden mahpushane.

0: Reklamlar.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
3: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
3: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 71 69.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 18 88. İbrahim Bey 0546 979 80 96.
3: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek FM.
5: Ferdi. Ferdi yayında.
6: Devrek FM 93.0.

Reklamlarımızın ardından güzel bir şöyle baktığımda Yıldız Tilbe'ye sevemedim ayrılığı dedi. Bu güzel çalışmayı da tüm sevenlerimize, sevdiklerimize armağan ettik. Bertun Bastonculuğa da buradan sevgiye selamlarımızı gönderelim. Bugün beraberdeki Bertun Bastonculuk'la Başakşehir'de. Gerek Başakşehir Belediyesi'nde gerekse Başakşehir'de bazı birimleri ziyaret ettik beraber. Çok güzel bir gün geçirdik. İlgi ve alakalarından dolayı Bertun Bastoncu'da sevgiye selamlarımızı gönderiyoruz. Mehmet Böcekli beyefendiye buradan Devrek FM ailesi olarak ben teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten bugün bizimle ilgilendi. O sıcakta sağa sola beraber koşturduk. Ama verimli bir gün geçirdik. Umarım bu verimliliği ilerleyen günlerde, aylarda, haftalarda beraber birlikte alacağız inşallah diyoruz. Buradan Bertun Bastonculuk Başakşehir'e sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Gelelim mesajlarınıza. İyi akşamlar, ben Beycim Açık Cezaevinden Dursun Eğriyer. Seni severek dinliyoruz Ferdi abi. C2 koşundan sana selamlar var demiş. Sıradaki parça bizden sana gelsin yayınlar demiş Ersin. Dursun Eğriyer demiş bu güzel mesajı. Biz de buradan C2 koşuna sevgiye selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar onlara da gelmiş olsun tabii. C2 koşuna ve Cuma'ya. Teşekkür ederim Ferdi abi demiş. İnşallah demiş Bertun Bastancuk'tan Mehmet Bey. o teşekkürler bize ait. Şarkılar çok fena. Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah. Selam Ferdi Bey. B9 koşundan Onur Korkmaz'a sıradaki parça armağan ediyorum. Gökme abisine gelsin yayınlar demiş sıradaki parça dinleyicimiz. Bu güzel mesajı bizlere ulaştırmış. Gelelim diğer mesajlarımıza. Almanya'dan Güngör yazmış. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlerine ve Almanya'da yaşayan Zonguldaklara gelsin Ferdi Bey demiş. Yine Almanya'dan Vedat Karagül'le az kaldı devreğime geliyorum kardeşim kolay gelsin. Sıradaki parça tüm Devreklere gelsin demiş. Eyvallah diyelim ona da. Almanya'da yaşayan gurbetçilerimize de selamlarımızı iletelim buradan. Bizleri her zaman her daim dinliyorlar, dinletiyorlar. Şöyle 3 güzel parçası vereceğim size ama mesajlarımız var. Gerçekten yoğun bir mesajım var. Onu da sizlerle paylaşayım. İyi akşamlar Ferdi abi, iyi yayınlar. Ben İlkay Say. Şimdi kavuşmanın eşiğinde. Güzel bir şiir yazmış. O şiiri ben yine şöyle bir fon müziği koyayım öyle seslendireyim. Gerçekten yine güzel bir şiiri bizlerle buluşturmuş. Şöyle az önce güzel bir fonumuz vardı. Onu bir alalım şöyle. Neredeydi bakalım şöyle. Ah burada. Fonumuzu gireceğim. Ardından güzel bir Sezen Aksu yorumunu sizlerle buluşturacağım. Kolay gelsin demiş Hüsran. Hüsran'ın saatinde onunla diyaloğu geçerseniz sevinirim. Abonelik işlemleri için Hüsran'a geçerseniz sevinirim. Bilginiz olsun. Selamünaleyküm yayınlar Ferdi abi. Dedi ki tüm güzel eserler C2 koğuşuna gelsin. Teşekkür ederim yayınlar demiş dinleyicimiz. Eyvallah C2 koğuşuna selam olsun. O zaman şöyle İlkay Say'ın bir şiiri vardı. Şöyle güzel bir fonumuzla o şiiri ben sizlere seslendireyim bakalım.

0: Kalbim ilk günkü gibi sen diye atıyor. Sana sarıldığım an duracak sanki zaman. Dünya sadece ikimizden ibaret olacak. Sen benim en güzel tesadüfüm, en büyük sevdam, en kıymetli yuvamsın. Ne fırtınalar geçti üzerimizden. Ama aşkımız hiç eksilmedi. Hiç yorulmadı. Gönlümün efendisi, Adanalı Güla, seni çok ama çok seviyorum. Diye gelen güzel bir şiir göndermişti İlkay Say. Buradan İlkay Say'a da sevgi selamlarımızı gönderelim. Ben Ali Emre Çelik. Az önce mesajı bizlere Ali Emre Çelik ulaştırmıştı. C2 koğuşuna gelsin sıradaki parçalar demiş. Umarım C2 koğuşu bizleri dinliyordur. Merhaba, ben Oğuzhan. Oğuzhan köyünden Alim Gedik. Sıradaki şarkı Alim Hatice Gedik ailesine gelsin demiş. Buradan Oğuzhan köyüne de sevgi selamlarımızı gönderelim. Bizleri dinliyorlar Gedik ailesi. Teşekkür ederim, iyi akşamlar demiş Alim Gedik. Sırada çok güzel bir Sezen Aksu yorumu var Alim. Gedik ailesine gelsin ve Hatice Hanım'a da gelmiş olsun tabii ki. Bu güzel şarkı şu an beni dinleyen, bana değer veren, beni yalnız bırakmayan ve her akşam 2 saat önce benim kahrımı çeken, benden ayrılmayan o sessiz dinleyicilerimize de gelmiş, sessiz dinleyicilerimize de bu güzel eser gelmiş olsun bakalım.
1: Devrek efendim.

güzel bir Sezen Aksu yorumuydu. Sizlerle buluştu. 93.0 Devrek FM'de. İyi akşamlar Ferdi abim. Bir cuma açık cezaevinde C5 koğuşunda kalan biricik değerli eşim Adem Cengiz'e. Cengiz'e de yazdı. Cengiz herhalde. Ve onun kader arkadaşlarına gelsin sıradaki şarkı demiş dinleyicimiz. Umarım dinliyordur. Berton Bastonculuk. Havalar çok sıcak Ferdi abi. Dikkat et kendine demiş. Evet, Devrek'te bayağı bir havalar sıcak ve Türkiye'nin her yerinde sıcak. İnanın şu anda yayın yapıyorum. Yayın yaparken bile terliyoruz yani, buram buram. Yapacak bir şey yok. Yaz ayında da böyle olur değil mi?

0: Selam, iyi yayınlar. Ben Bülbül. Kardeşim Sercan Saydım'a ya istek parça çalmıyorum. Niye benden istek istiyorsunuz? Ben anlamadım. Sıradaki şarkı ona gelmiş olsun. Kolay gelsin demiş Alabuzdan Bülbül.
1: Devrek FM 93.0.

sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşklardır bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

22.31 yaptık Türkiye saatlerimizi. 93.0 Devrek FM'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aycan bizlere ulaşmış. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar Ferdi Bey, kolay gelsin. Sıradaki parçayı tüm Devrek FM dinleyenlerine armağan ediyorum demiş güzel mesajında. Çok güzel bir Yakup Ekin yorumu var, sizlere de gelmiş olsun. Almanya'dan Fikret Akpınar, Devrek Mekekler Köyü'ne selam olsun Ferdi, kolay gelsin yayınlar demiş mesajında. Almanya'dan Devrek FM dinleyenlerine kocaman kucak dolusu sevgi selamlar demiş. Almanya'da yaşayan gurbetçilerimize de sevgi selamlarımızı gönderelim buradan. Şu an bizleri dinleyen, dinleten tüm gurbetçilerimize. İki mesajımız daha var, onu da değerlendirelim. Güzel bir Yakup Ekin yorumuyla sizlere baş başa bırakayım. 93.0 Devrek FM'de. İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nden Eymen Efe Arslan. Abim kolay gelsin yayınlar, sıradaki parçayı sana, anneme ve tüm Devrek FM dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Eyvallah Eymen'im, sıradaki parça sana da gelmiş olsun. Yine Esenyurt'tan İsmail Delili. Eşimle beraber dinliyorum Ferdi. Sıradaki parça size ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin, kolay gelsin demiş. Samsun'dan Müslüm Kadamcuk. Samsun'dan selam olsun kardeşim demiş. Eyvallah. Hadi bakalım şöyle güzel bir Yakup Ekin yorumunu sizlerle buluşturayım. 93.0 Devrek FM'de.

Devrek FM.

İstanbul'dan Salih Polat. Şu an kendisi de bizleri dinliyor. Çok değerli bir dinleyicimiz. İstanbul'da düzenlenen tanıtım günlerinde beraberdik. Bizleri ziyarete geldi kendisi. Yani ben buradan Salih Polat'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten her zaman bizimle, bizim yanımızda. Devrek FM'in yanında, programcılarımızın yanında. Kalbi yüreği güzel insan, İstanbul'dan Salih Polat'a da gelsin bütün şarkılar. Yine şu an Maltepe'de mi Balıkesir'de mi bilmiyorum ama Aycan da her zaman bizlerin yanında. Devrek FM'in yanında bizleri dinliyor, dinletiyor. Ona da buradan sevgi ve selamlarımı göndereyim. En güzel parçalar ona da gelsin. Bir iki mesajımızı hemen hızlı bir şekilde değerlendirelim. Daha sonra güzel bir Bülent Yiğit eserini sizlerle buluşturacağım. Hakan bizleri dinliyor Esenlilerden. Selamlar iletmiş. Uzun bir mesaj yazmış bana özelden. Onu sonra okuyayım Hakan. Gelelim diğer mesajlara.

Sefer Köse Devrek'ten terminalden yazmış. Ve yine terminal taksiye yine bizleri dinliyor. Onlara da buradan sevgi ve selamlarımı göndereyim. Gelelim diğer mesajlarımız. Recep Odabaş Çorlu'dan selamlar iletmiş. Eyvallah diyelim.

yine uzun bir mesaj vardı, okudum ama onu sonra yayınlayayım. Bayağı bir uzun. Ramazan yine bizlerle, Zonguldak Gökçe Bey'den selamlar ulaştırmış. İskender Çay Diriminden, abi kolay gelsin yayınlar, sıradaki tüm parçalar Derrick FM dinleyenlerine gelsin demiş. Eyvallah. Gelelim diğer mesajlarımıza. Gamze Gül, nişanlıma sıradaki parçayı armağan ediyorum Ferdi Bey, kolay gelsin demiş. Ve Nurten yine bizleri dinliyor Bursa'dan. Çorlu'dan İsa Candaş, tüm özbağları selam olsun demiş. İsa Candaş soy isminde bir acayip. Mücahit Oruç yine Gökçe Bey'den mesajını ulaştırmış bizlere. Gelelim dire Araf Devrek bizleri dinliyor. Buradan Araf Devrek'e de sevgili selamlarımızı gönderelim. Gonca Gül Gökçe selamlarını göndermiş. Teşekkürler. Gelelim diğer bu arada Zonguldak Spor bugün bölgemizin, ilimizin takımı Zonguldak Spor bugün kura çekimi gerçekleştirmiş. Bana onu attılar bugün. İkinci grupta bakalım şöyle. Üçüncü lig 2026-2027 sezonu kuralları çekilmiş. Ve Zonguldak İstanbul ağırlıklı takımların olduğu birinci gruba düşmüş. Onda bilgisini verelim sizlere, Zonguldak Spor'umuz. Grubumuzda kimler var şöyle bir bakalım. Tabii Bey abi uzun bir grup olmuş. Okumaya çalışayım. Düzce Spor var. Yine şöyle baktığımda Ordu Spor var, Ereğli var, Galata var, Büyükçekmece, Küçükçekmece Sinop var, Silivri var, Karabük var. Veya bir takım var yani, Yalova var yine. Güçlü bir gruba benziyor. İnşallah bu gruptan rahat bir şekilde çıkarız Zonguldak Spor ailesi olarak. Hadi bakalım şöyle güzel bir şarkı arası verelim. Salih Polat'a, Aycan'a. Ve bu güzel parça bizleri Kartal'dan dinleyen Neslihan'a da gelmiş olsun.

0: Yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. 93.0 Devrek FM'de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir dahaki yayınım pazartesi günü saatlerimiz 21 olduğunda ben buralarda olacağım. Pazartesi ve salı günü benim yayınım, bilginiz olsun. Yani saatlerinizi, tarihlerinizi pazartesi salı 21'e ayarlayacaksınız. O güne kadar ben yokum. Sülçen insan yaptıysam affola. Pazartesi günü görüşünceye dek hepinizi kalbinizin sahibi olan Yüce Rabbime emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hayırlı geceler.
1: Devrek FM 93.0.

0: senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıkta gittiğin o gün. Gittiğin o gün.
2: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş. Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 18 88. İbrahim Bey 0546 979 80 96.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trend Yol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle
1: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 71 69.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres, Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
4: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
4: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
4: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
4: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
4: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
5: Devrek FM. Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
6: Tam 93.0

yer gök inlesin, alem hüsran dinlesin. Hüsran, hüsran, hüsran. Hüsran, hüsran.

0: Hüsran, hüsran, hüsran, hüsran. Alayının, damarına basıyoruz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programından ötürü sevgili Duygu Treni Ferdi abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan görevimizin mikrofonun başınızdayız dostlar.

0: Bu gece her şarkının hikayesi, her sözün bir hatırası var. Kimi zaman gülümsetecek, kimi zaman geçmişe götürecek, kimi zaman da yüreğinizin en derin yerine dokunacak eserlerle sizlerle olacağım. Evet sevgili dostlar, yavaştan startımızı verelim. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 0067, 0507 380 0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar şarkıları an itibariyle WhatsApp hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz dostlar. Bugün de her zaman olduğu gibi yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu ile startımızı vereceğiz. Sonrasında Emrah sizlerle birlikte olacak. İki şarkı sonrası göndermiş olduğunuz mesajlara sırasıyla yer vereceğim dostlar. Ben buralardayım. O zaman ne diyoruz?
1: Ayının damarına bak.

Acıya da eyvallah, kedere de eyvallah, geçmişte kalana da eyvallah. Çünkü bazı yaralar zamanla kapanmaz, sadece onlarla yaşamayı öğrenir insan. Bazı insanlar unutulmaz, sadece kalbin en sessiz köşesine emanet edilir. Hayat bazen en ağır dersleri en sevdiğimiz insanlarla verir. Giden gider, kalan kalır. Ama sonunda insan anlar ki ne her gelen ömürlük ne de her giden düşmandır. Bugün geriye dönüp baktığımızda içimizi sızlatan ne varsa hepsine bir selam bırakıp yolumuza devam etme vaktidir. Kin taşımadan, pişmanlığa sığınmadan, sadece kabullenerek, acıya da eyvallah, kedere de eyvallah, geçmişte kalana da eyvallah.

Selamun aleyküm güzel Hüsran kardeşim ve aleyküm selam. B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için Sibel Can'dan Ölürüm parçasını armağan etmek istiyorum. Allah'ım hepsinin yardımcısı olsun demiş sevgili Müzeyyen ablamız. Amin inşallah. Canım yeğenim Umud'un unutma ki demir parmaklıklar umutları hapsedemez. Sabret, dua et ve Rabbine güven. İnşallah bugünler geçecek. Hasret bitecek ve yeniden özgürlüğün sevincini yaşayacaksın. Seni seviyor. Dualarımızda hiç eksik etmiyoruz. Canım benim seni seviyorum. Alasının bir tanesi demiş sevgili Müzeyyen ablamız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Cefariye, A9 koğuşuna yatan yeni Masum Yetuludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Halacım seni çok seviyorum, hep yanındayız, seni kocaman kucaklıyorum demiş. Selamünaleyküm Süran Bey ve aleykümselam, sorunsuz yayınlar dilerim. Ben Buğra Uçar, bugün özgürlüğüme kavuştum, hadi gözünüz aydın. Yüce Rabbime şükürler olsun, buradan tüm kader mahkumlarına ve B1 koğuşunda bulunan değerli abilerim, kardeşlerim, Barış Kahveci, Ferhat Durdu, Emirhan Karabulut, Erdeniz Kököroğlu, Berkan Mandacı, Şahan Avcı, Tuncay Borut, Metin Demir, Mustafa Vural, Soner'e selam olsun. Ankaralı Namık'tan Usandım parçasını armağan ediyorum. Biz rengarenk hayatların değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Elbet bir gün demiş sevgili kardeşimiz. Rabbim inşallah tekrardan yaşatmasın bu kötü günleri. Tekrardan gözün aydın diyelim. Merhabalar Hüsran Bey. Becma Kapılı A1 koğuşundan Ceren ben. İstek ricam olacak. Ebru Gündeş'ten Demir Attım Yalnızlığa parçasını. A1'deki ablam, yıldız arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe, Medine ve Melike'ye armağan ediyorum. Dinlemediyiz, çalarsan seviniriz. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Eyvallah. Merhabalar, hayırlı yayınlar dilerim Süran Bey. Ben Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Gülçin, isteğim var. Melda'dan ihtiyacım var parçasını. Benden B1 koğuşundaki Barış Kahveci'ye gelsin. Hayırlı yayınların olsun demiş. Az sonra ulaştıracağız istemiş olduğunuz bu güzel eserleri. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar Süran Bey. Beycuma Cezaevinde A9'dan Asım Yıtuludağ için sıradaki parçayı çalar mısınız? Firdevs ablası Dolunay, selam olsun, seni seviyoruz diyerek mesajını iletmişler. Selamünaleyküm Hüsran ve aleykümselam. Ben Beycuma Kapılı Cezaevi B1 koğuşundan Şahan Avcı, Cem Karaca'dan Namus Belası şarkısını Kader Birliği yaptım. Barış Kahveci, Emirhan Karabulut, Ferhat Durdu, Berkan Mandacı ve Asım Yiğit Uludağ'a armağan ediyorum demiş. Az sonra istemiş olduğunuz bu güzel eseri sizlerle buluşturacağım dostlar. Şöyle birkaç mesajımızı daha okuyalım. Sonrasında sizleri istemiş olduğunuz şarkılarla baş başa bırakacağım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. A9 koğuşunda yatan torunum Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyorum. Yavrum seni çok seviyorum. Babaannem Menekşe Uludağ mesajını iletmiş. İyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. Teşekkürler. Öncelikle bizim sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben Şerife Karan. Mecma Kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve tüm kader mahkumları için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Berkancığım, her düşüş bir ders, her kalkış bir zaferdir. Kendi hikayenin kahramanı ol. Seni seviyoruz. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507-380-067, 0507-380-067. Sizler mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan gönderin. Ben de burada istemiş olduğunuz şarkıları sırasıyla listeme eklemeye başlayayım. Bu güzel eseri de kader mahkumu kardeşlerimize armağan etmiş olalım. Ben buralardayım dostlar.

0: Doktor bey, doktor bey koşun, yine aynı vaka.
1: Bu kaçıncı hasta hemşire hanım? Hastayı hemen servise alın.
0: Ne yaparsak yapalım fayda etmiyor doktor bey. Ne olur bir şeyler söyleyin. Bunca hastayı nasıl kurtaracağız?
1: Telaşlanmayın hemşire hanım. Derhal damardan girin. Damardan
2: Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.

Beydim'e kapalı cezaevinde olan Emirhan Karabulut'a Çağmuran Akkor'dan Üstüme Düşme Benim şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu zor günleri de atlatacağız sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum kocam. Seni çok özledim. Seni çok seven Güneş'in mesajını ulaştırmış. Kolay gelsin Üstüran abi, yayınlar diliyorum. Her akşam olduğu gibi seni dinliyoruz. Buradan Berkan Mandıcı'ya bir notum var. Canım yanına gelmesek de unutma, seni çok seviyoruz. Ve çıkınca güzel günlerde hep beraber anılar biriktireceğiz. Sıradaki şarkı Berkan Mandıcı ve Koğuş arkadaşlarına gelsin. Seni seven İstanbul'dan Zehra teyzen. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Ereğli'den Miray, Sakarya'dan izine çıktım. Beycim'e kapalıda yatan Gülveren Yıldız, İhsan Yıldız, Gülçin Aydoğan, Gülcan Saraç, Tuğçe Kocabacak, Medine Umar, Ceren Yiğitoğlu. Selamlar olsun size. Çok seviyorum. Elbet bir gün bu günlerde geçecek. Beycim'e açıkta yatan abilerim. Akın Aksoy, Sarhan Soysal'a selamlar olsun. Bazı insanlar kıymet bilmiyor, umut verip yarı yolda bırakıp bırakıyorlar. Mesela Hüseyin Akçan gibi. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Hüseyin kardeş, ne yaptın böyle ya? Sana da sevgiler, selamlar olsun.

Selamünaleyküm, iyi geceler, hayırlı yayınlar dilerim ve aleykümselam. Değerli kalbi yüreği güzel kardeşim, her gece senin saatini bekliyorum. Seni dinlemek insana huzur veriyor, eyvallah. Moral veriyor kardeşim, Allah senden razı olsun, Rabbim de sizlerden razı olsun. Sesimizi duyurduğunuz için ben Nedim Öztürk ve oğlum Ahmet Naci Öztürk, Beycuma Kapılı Cezaevinde. Yatmakta olan yeğenime ve de koğuş arkadaşlarına Müslüm Gürses'ten Sabre şarkısını armağan etmek istiyoruz. Az kaldı can parçam, Allah'ın izniyle kavuşacağız. Seni ne kadar çok sevdiğimi bir bilsen, her gün kapıya bakıyorum. Ne zaman zilim çalacak yeğenime, doyasıya sarılacağım diye. Rabbim seni oğlumu, kader mahkumlarını ailelerine kavuştursun. Sizlere çok teşekkürler kardeşim demiş, mesajını ulaştırmış. Merhabalar Hüsran abi, ben Abir Koğuşu'ndan Medine Özkan, Dinet'ten Meğerse şarkısını Gülçin ablama, Yıldız ablama, Ceren ve Tuğçe'ye istiyorum. Çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Gece net olarak mevzu atlı karıncalar değil, döner dolaplar demiş. Selamlar, hayırlıya güzel yayınlar. Ben Hayri Arı, Beycim A5 Koğuşu'nda yatan aslan parçası yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Çalarsanız mutlu oluruz demiş sevgili Hayri abimiz. Hayri abimize de sevgiler, selamlar olsun. Her yayınımızda olduğu gibi bu akşam da şarkı seçimini bana bırakmış. Sıradaki tüm güzel eserlerimizi Arı ailesine ve Serhat Özer kardeşimize ve de tüm koğuş arkadaşlarına armağan etmiş olalım. Kolay gelsin, ben Bartın'dan Nürgül Keskin, Devrek Cezaevinde bulunan her şeyim eşim Mehmet Keskin için. Sedat Bilir'den Yar Ben Seni Seviyorum çalar mısınız? Gece olunca susturamadığım bir hasret var içimde. Ne uyku alıyor seni aklımdan, ne de sabahlar eksiltiyor özlemini. Uzakta olsam bile kalbimin en güzel köşesindesin, kurban olduğum demiş, mesajını iletmiş. İyi geceler Hüsran kardeşim. A5 koğuşundaki canım oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Sevgiler, selamlar olsun hepsine. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Beycim'e açık cezaevinde yatmakta olan Sarhan Soysal'a Demet Akalın'dan Gölge şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederiz demiş. İyi yayınlar Artvin Hopa'dan Halise Özuygun,

Bardak Beycim Açık Cezaevi A3 kurşunda yatan nişanlı Murat Alparslan için İzzet Yıldızhan'dan Ağlasam mı istiyorum? Ne olur bizim şarkımızı çalar mısınız rica etsem? Çalacağız. Az sonra göndereceğim. Hayırlı yayınlar Hüsran Bey. Beycim'e devre kapalı B1 kurşunda yatmakta olan yeğenim Berkan Mandacı için Geceye Sözüm Var şarkısını çalarsanız sevinirim. Hayat bazen yolumuzu engeller çıkarır ama hiçbir zaman aşılması zor bir engel olmaz. Bunu sakın unutma. En güçlü bir sen, güçlü bir çocuksun. Seni seviyoruz. Her zaman yanındayız. Bunu bilmeni istiyorum. Düzce'den Sibel teyzen mesajını ulaştırmış. Ebru Gündeş demir attım yalnızlığa diyecek. Sonrasında Melda ihtiyacım var. Sizlerle birlikte olacak dostlar. Mesajlar, istekler gelmeye devam ederken geceye en duygusal şarkılarımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz.

bu hayatta kime ne kadar çok değer verirseniz size en çok o üzer. Derler ama gerçek şu ki üzen şey çoğu zaman verdiğimiz değer değil, karşılığında beklediğimiz anlayış ve ilgidir. Değer vermek güzeldir fakat insan önce kendine verdiği değeri korumayı öğrenmelidir. Çünkü kıymeti bilenle yol yürünür, bilmeyen ise en derin yaraları bırakır dostlar. Unutmamak gerekir ki kıranlar hep en yakında duranlardır. Uzaktakilerin zaten gücü yetmez. İstese de amacına ulaşamazlar.

Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ben İhsan Yıldız. Hayırlı yayınlar, iyi akşamlar Üsran Can. Eşim Gülveren'im, seni çok seviyorum. Çok özledim. Hayırlı akşamların olsun. Rica etsem Mustafa Yıldız Doğan'dan Her Gece Artık Yeter şarkısını çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Birazdan ulaştıracağız. İyi akşamlar, iyi yayınlar Üsran Bey. Ben Karabük Yenice'den mesaj atıyorum. Oğlum Asım Yiğit Uludağ'a sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Canımın içi seni çok özledik. Salı günü iple çekiyorum. Sana sımsıkı sarılabilmek için. Not olarak selamlarını iletmek istediğim kişiler: deden Ahmet Demir, annen Enkezban Demir. Ziyan işten var, yani işten Bahriye teyzen. Hepsi sana kucak dolusu selamlar gönderiyorlar. Not olarak bütün kader mahkumlarına Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. En kısa zamanda herkes ailesine kavuştursun. Dileklerinde bulunmuşlar. Amin diyelim. Selamünaleyküm Üsran Bey ve aleyküm selam. Ben Tayfun Yüksel. B2 koğuşundaki arkadaşlarım Oğulcan Tahtacıoğlu, Pete Birkan, Umut Köse, Ahmet Öcal ve Umutcan Gümüş'e, ayrıca B3 koğuşunda kalan kardeşim Aydoğan Özel'e ve Beycuma Açık Cezaevinde kalan kardeşim Hacı Bayram Çapan'a selam olsun. Rica etsem Uygar Doğan Aydan, Koptum Bu Gece şarkısını çalar mısınız? Birazdan ulaştıracağız, listeme ekledim. Selamlar, merhaba Hüsran abi. Ben Erdem Mandacı. Beycuma cezaevinde kalan B1 koğuşundaki Berkan Mandacı'ya şu mesajı iletmek istiyorum. Berkan abi, tekrardan beraber gezeceğimiz günlere inşallah az kaldı. Allah'ın izniyle inşallah her zaman arkandayız. Dikkat et kendine. Herkesin çok selamı var sana demiş, mesajını iletmiş. Hayırlı akşamlar Üsran Bey. Ben Beycuma M-Tipi Kapalı Cezaevinde B1 koğuşundan Barış Kahveci. Kader Birliği yaptığım koğuş arkadaşlarım: Mustafa Vural Kaya, Şahan Avcı, Emirhan Karabulut ve Berkan Mandacı. Hüseyin Kılıç'tan Beni Güldür parçasını armağan ediyorum. Sorunsuz yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz demişler. Selamünaleyküm Hüsran kardeşim ve aleykümselam. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle ben Yaşar Akkurt, eşim Orhan Akkurt'a İbrahim Tatsızes'ten Haydi Söyle parçasını göndermek istiyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsın Hüsran kardeşim. Siz de iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim demiş sevgili Yaşar ablamız, mesajını ulaştırmış. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz Orhan abimize ve Börekçi Müslüm abimize, Kader Birliği yaptığı koğuş arkadaşlarına armağanımdır. İyi akşamlar Üsran Bey. A9'da yatan yeni Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan halan Emine Uzun. Not olarak: halam, kafana hiçbir şeyi takma. Senin arkanda 3 olan babaannen var. Sen mutsuz olma, mutlu ol, her şeyi halledeceğiz. Yakında güzel günler bizi bekliyor. Seni çok seviyorum canım oğlum demiş, mesajını iletmiş. Şöyle son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Ben Karadeniz Ereğli'den Sarhan Soysal, Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan abir koğuşundaki kız arkadaşıma Derya Bedavacı'dan, seni seven bendim, ben çalarsanız çok sevinirim, teşekkür ederim demiş, mesajını ulaştırmış. Azer Bübür, yar gelecek diyecek dostlar. WhatsApp istek attığımız, düzeltiyorum, bu parçada biraz sıkıntı var. O zaman şöyle yapalım. Müslüm Gürses'ten Sabret parçasını sizlerle buluşturalım. Ben de o sırada sıkıntı nerede ona bir göz atayım. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067 0507 380 0067.

0: Evet sevgili dostlar, helal kazanç sadece cebimizi değil, gönlümüzü de bereketlendirir. Haramdan elde edilen kazanç ise ilk bakışta çok gibi görünse de huzuru ve bereketi eksiltir. Emekli alın teriyle kazanılan her lokma bu hayatta değerlidir. Helal kazanç güvenin, dürüstlüğün ve emeğinizin karşılığıdır. Hayatın gerçek zenginliği çok kazanmak değil, temiz ve helal kazanmaktır. Unutmayalım, bereket miktarda değil, helal olanda gizlidir. Rabbim kimseyi helalinden saptırmasın. Selam abi, ben Ankara'dan Çağlar Şirin. Devrek'te yatmakta olan kardeşim Doğanay Şirin'e Yıldız Tilbe'den Yürek Yaran parçasını çalarsanız sevinirim. Doğanay'ın size çok çok selamı var abi, kolay gelsin demiş. Bizden de ona, Doğanay kardeşimize kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. İyi akşamlar Hüsran Bey. Yenici'den Kezban Demir ve eşi Ahmet Demir'e, A9'da yatan torunumuz Asım Yiğit Uludağ için Sevemedim Kara Gözüm şarkısını çalabilir misiniz? Ben ilk defa yazıyorum, teşekkür ediyorum demiş. Yenice'ye de sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere de armağan olsun. Demir ailesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı geceler Hüsran kardeşim, sorunsuz yayınlar. Ayşe Dinçer'den Kirli Mendil şarkısını çalar mısın? Kolay gelsin demiş sevgili Dört Mevsim Emine ablamız. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi yayınlar, ben Hilal Gelmişoğlu, eşim Gökhan Gelmişoğlu Devrek Açık Cezaevinde yatmaktadır. Ben onu çok seviyorum ve ömrümün sonuna denk de böyle olacak. Sizden ricam, eşim ile benim için Tesadüfümsün şarkısını çalabilir misiniz? Vaktimiz kalırsa yer vermeye çalışırım. Selamlar Hüsran kardeşim. Cuma gecen mübarek olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ordu'dan Filiz ben. Zara'dan bir şarkı rica edebilir miyim? Mümkünse tabi bana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin demiş sevgili Filiz ablamız. Ordu'dan sevgiler, selamlar olsun Ordu'ya da. Hayırlı akşamlar Hüsran abi, kolay gelsin. Beycuma Kapılı B1 koğuşuna yatan abim Berkan Mandacı'ya sıradaki müziği armağan etmek istiyorum abim. Çok çok selamlar demiş. İyi yayınlar abi tekrardan. Beycuma Açık'ta yatan Sabar Şahan Baran Tezel'e Şehir uyur Merdo şarkısını armağan etmek istiyoruz. Yakup Erbil, Çınar Zabun, Melisa Erbil, Efnan Havuyur sevgilerle demiş sevgili Efe kardeşimiz. Hayırlı akşamlar abi, benim adım Nimet Kocasoy. Beycuma bir koğuşunda yatan eşim Serdar Kocasoy. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Bizi merak etme, biz iyiyiz. Sen nasılsın bilmiyorum ama iyi ol, seni çok seviyorum ben. Biliyorum yanıma da olsan yine hep beraber olacağız. Biz beraber yaşlanacağız. Aslan parçam demiş. Uygar Doner'den Ama Yine Sensiz Yapamıyorum parçasını çalar mısınız lütfen demişler. Vaktimiz kalırsa yer vermeye çalışırız. Yoruldum susmaktan, sustukça merhabalar, iyi yayınlar. Ben Ereğli'den Miray Bozkurt. Beycuma Açık'ta yatan Hüseyin Akçan'a şunları söylemek istiyorum. Ben seni kendi gözümden bile sakınırken sen kalktın gittin, beni yarı yolda bıraktın. Ben seni gerçekten o kadar çok sevdim ki, ama sen kıymet bilmedin. Tek başıma ışıklar dökülür sessiz. Hani bana demiştin ya, seni bırakırsam iki yakan bir araya gelmesin diye. İnşallah iki yakan. Duyarım en derinde. Bu biraz ağır olmuş gibi. Eski benliğimde kırık yalan. Kimseyi sevmediğim kadar seni sevmiştim ama gördüm senin sevgin yalanmış. Benliğin ne olduğunun farkındayım ama bir şey demiyorum. Ama umarım bana yaptığını sen de yaşarsın. Hani bizim sevdamız şarkısını armağan ediyorum demiş. Evet sevgili dostlar. Geceye sözüm var. Sonrasında Merdo sizlerle birlikte olacak. Birazdan vedamıcı gerçekleştireceğiz. Sizler de son mesajlarınızı 0507 380 çift 067 WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.